0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Beşinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehirle istemeniz size helal kılındı. Onlarla karı koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayıp alın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu cariye ile evlenmek içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddini aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin.

Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kâfidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik, dinle, dinlemez olası râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık etmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar, sonra da kâfirler için
bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştireceğiz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülül emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar,
şehitler ve salih kişilerle beraberdirler.

Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzümüze baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın, bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlayamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup, içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah, inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatte bulunursa, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de
kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı.

Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işteydiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görünenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir. Günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde, ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan, onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde, yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah, onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar

veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp ancak bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankar şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah

0: onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhinde de olsa, adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz, hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa bu defa onlara, üzerinize kol kanat girip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
1: Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin yer aldığı 5. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur.

0: Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize! Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş." dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz.

ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kâbe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Altıncı cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

vasfah. İnna Allaha yuhibbul muhsinin.

Sadakallahul azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isterler. Bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur

ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa'yla gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onun ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İlah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir.
Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de, onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmaya helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denilen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haramaya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar olan hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlara, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin.
Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakib, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğumuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap!
bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın. Zira O içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı. Ve alemlere hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, "Handolsun seni öldüreceğim," dedi. O da dedi ki, "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur." Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya,
Yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hakla indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah, müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler.
asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmiştir.

0: vermişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onların nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey iman edenler! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar. Bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tövbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler, Şura Suresi 9. Ayet.

0: Sadakallahu alazim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah, müminlerin dostudur. Rab ve dost olmaya layık olan, yaratmaya kadir olandır. Yaratma gücü olmayan, kendisi de yaratılmış olan bir varlığı ilah kabul etmek, ondan medet ummak, akıl sahibi bir insanın davranışı olamaz. Ancak her dönemde böyle insanların var olmuş olması çok üzücüdür. İnsanla beraber bütün varlıkları yaratan Rabbimiz, hayatı da, ölümü de yaratandır. Bu gerçeğe inanan müminler, hayır ve şerrin yalnızca Allah'tan olduğunu bilirler. Allah istemeden kimseden bir hayır ve şer gelmeyeceğine inanırlar. Yalnızca O'na kulluk eder ve yalnızca O'ndan yardım dilerler. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, Allah insanların Rabbi, inananların dostudur. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah'ın dostluğunu kaybederse hüsrana uğrar. Almamız gereken son mesajsa, Allah bize yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Geçmişten günümüze İslam düşmanlığı. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Enfal Suresi 30. Ayet. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda her iki tarafın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik durum, savaşta Allah'ın inananlara desteği, elde edilen ganimetlerin taksimi ve benzeri konuları merkeze alan sure, zikredilen ayetin hemen öncesinde inananlara toplu hitapla emir ve nehileri hususunda Allah'tan sakınmayı öğütlemektedir. Sonraki ayetler, müşriklerin vahye karşı olumsuz tutumlarından, Hazreti Peygamber'e nazil olan ayetleri geçmişin masalları diye tanımladıklarından söz etmektedir. Siyak ve sibakıyla değerlendirmeye çalıştığımız 30. ayet, müşriklerin Hazreti Peygamber'i ortadan kaldırma çabalarını ortaya koymaktadır. Ayetin sebebi nüzulü hakkında İbni Abbas'tan nakledilen rivayete göre, bir gün Ebu Cehil ve arkadaşları Darün Nedve'de toplanır ve davasından vazgeçiremedikleri Hazreti Peygamber'i tamamıyla ortadan kaldırmak üzere fikir alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Amr bin Hişam onu hapsetmeyi, Ebu'l-Bahter'i şehir dışına sürgünü teklif eder. Hapsettikleri takdirde arkadaşlarının gelip kurtarması kaçınılmaz olacağından, sürgün ederlerse

0: gittiği yerde daha çok taraftar toplama ihtimali ortaya çıkacağından bu fikirler kabul görmez. Ebu Cehil'in, "Her kabileden güçlü bir genç alalım, her birine keskin bir kılıç verelim. Bunlar bir adamın vuruşu gibi ona hep birden vursunlar. Böylece bütün kabileler onun kanından sorumlu olurlar" sözleri herkes tarafından beğenilir. Bu durumda Peygamberimizin ailesi diğer kabilelerle savaşmayı göze alamayacağı için diyeti kabul etmek zorunda kalacak ve sorun tamamıyla çözülecektir. Hazreti Peygamber'e vahiy ile bildirilen bu olay üzerine müşriklerin planları alt üst olmuş ve Allah'ın elçisi kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O dinini yüceltmek istediği zaman kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil, hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse Allah dilemedikçe zarar veremezler.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah, karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız, ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Muhsinlerden olabilmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. ayet. Ayette yer alan ve diğer ayeti kerimelerde de geçen infak kelimesi, kişinin Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla mal ve servetinden onun yolunda harcama yapmasını, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardımlarda bulunmasını ifade etmektedir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı kapsamaktadır. Hadislerde ise diğer harcamaların yanı sıra aile fertleri için yapılan harcamalar da infak kavramıyla ifade edilmekte ve bu tür harcamaların, sadakaların en hayırlısı olduğu belirtilmektedir. Yüce Allah bu ayeti kerimesiyle insana sahip olduğu maddi imkanlarından ahiret mutluluğunu da elde etmesine vesile olabilecek hayır yollarına harcama yapmasını emretmektedir. Bu bakımdan İslam bilginleri Allah rızasına dayanması şartıyla ülkenin savunulması, okul, cami, hastane, yol, köprü, çeşme, bakım evleri gibi toplumsal hizmet ve hayır müesseselerinin kurulması ve güçlendirilmesi, yoksulların desteklenmesi, hac hizmetlerinin yerine getirilmesi, hatta tabiatın korunup geliştirilmesine kadar çeşitli hizmetler için yapılan her türlü harcamayı Allah yolunda infak olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca ayetin devamında, kendi kendinizi tehlikeye atmayın buyrularak, bir bakıma cimrilik yapmak suretiyle gerek ülke savunması ve güvenliği, gerekse dini ve sosyal yapı için son derece önem arz eden bu tür hizmet ve harcamalardan kaçınmanın, Müslüman bireyler ve toplumlar için maddeten ve manen büyük bir tehlike teşkil edeceğine dikkat çekilmektedir. Ayetin sonunda da, özelden genele doğru Müslümanlar ihsanda bulunmaya çağrılmakta, ihsanda bulunan muhsinleri Allah'ın sevdiği bildirilmekte, böylece Müslümanlar muhsin sıfatına sahip olmaya teşvik edilmektedir. Muhsin ise ihsan eden, iyilikte bulunan, güzel düşünüp güzel davranan, sözün güzelini söyleyen, yaptığı her şeyi en güzel bir biçimde yapan demektir. Muhsin olan Yüce Allah, yarattığı her şeyi en güzel bir biçimde yapmış, kullarına ihsanda bulunmuş, muhsinleri sevdiğini bildirmiş, kullarından da birbirlerine ihsanda bulunmalarını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 36 ve Kasas suresi 77. ayetlerde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere ihsanda bulunun. İyilik edin, iyi davranın. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi, sen de ihsanda bulun buyurarak, insanlardan kendisine kulluğun yanı sıra, başta ana baba olmak üzere, toplumun diğer bütün kesimlerine ihsanda bulunmalarını istemiştir. İhsansa, genel olarak başkalarına iyilikte bulunmak, yardım etmek, yaptığı işi iyi, güzel ve kaliteli yapmak, güzel düşünüp güzel davranmak, sözün güzelini söylemek gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Sevgili Peygamberimizin, Cibril hadisi olarak bilinen hadislerinde de, ihsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre ihlas ve ihsan bilincine sahip olan ve Kur'an'ın ifadesiyle muhsin olan kullar, Allah'a karşı derin bir saygı, bağlılık ve itaat göstererek yaptıkları her işi, söyledikleri her sözü, her an Allah'la beraber olma şuuru içerisinde ihsan standardına uygun olarak yaparlar. İbadetlerinde, iş ve icraatlarında, kazançlarında, harcamalarında, oturuşlarında, kalkışlarında, konuşmalarında, susmalarında ve insanlarla olan ilişkilerinde Allah beni görüyor, yaptıklarımı biliyor, inanç ve düşüncesiyle hareket eder, her şeyin en iyisini ve en güzelini ortaya koymaya çalışırlar. İşte yukarıda mealini verdiğimiz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde müminlere özetle şu mesajlar verilmektedir. Allah rızası için infakta, harcamada bulunun. Sakın cimrilik edip, mali ve bedeni görevlerinizi ihmal ederek, dünyada ve ahirette kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolunda harcamayı ve diğer işlerinizi en güzel biçimde yapın. İnsanlara ve diğer canlı mahlukata iyilik edin. Hep güzel düşünüp güzel davranın. Sizden istenen ihsandır. Çünkü Allah, ihsanda bulunan muhsin kullarını sever.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zümer Suresi 32 ve 33. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler.

0: Kebut Suresi 52. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah, insanların doğruyu bulabilmeleri için gerekli olan şeyleri öğretmiştir. İnsanların bir kısmı böylece doğruyu görüp Allah'a iman ederken, bir kısmı inat, cehalet ve dünyevi kaygılarla Allah'ı inkar etmişlerdir. Hiçbir hakikati olmayan putların, faydasız ve yalan yanlış şeylerin peşine düşmüşlerdir. Peygamberlerin bütün ikazlarına rağmen inkarlarını devam ettirmişler, onlardan mucizeler istemişlerdir. Ancak şu unutulmamalıdır ki Allah her şeyi bilip görmektedir. Kıyamet gününde Allah bütün gerçekleri ortaya çıkaracaktır. İşte o zaman inkarcılar kaybettiklerini anlayacaklardır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kıyamet gününde Allah bütün yaptıklarımızı ortaya çıkaracaktır. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah'tan başka Rab arayanlar kaybedeceklerdir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Hucurat Suresi 1 ila 10. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin.

düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızası ile birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vakıa Suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette ibadet. Allah Teala Lokman Suresi'nin 22. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Azim olan Allah doğru söyledi. Bir insan için iyi bir son, ancak ve ancak hayatında aldığı doğru kararlarla, yaptığı güzel tercihlerle ve işlediği salih amellerle mümkündür. Bir Müslüman, Allah katındaki değerini ona boyun eğmekle artıracaktır. İnanan insan amaçsız, gayesiz yaşayamaz. Her zaman hayatına anlam katacak, izzetini daha artıracak güzel tercihlerde bulunur. Sağduyulu, akıllı ve erdemli bir insan için en güzel şey Allah'a kulluğu tercih etmektir. Yüce Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamak, cennete götürecek ameller için yarışmaktır. Eğer insanoğlu şu gösterişli ve süslü dünyada gözünü yüce hakikatlere kapatmayıp yaratılış gayesini iyi idrak ederse doğru adımlar atmayı başarabilecektir. Kur'an'ın aydınlığında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde olgun insanlarla nice güzelliklere öncülük edecektir. Mutlaka söylediği her sözü işiten, yaptığı her davranışı gören bir yaratıcının varlığıyla kendini daima gözden geçirecektir. Her zaman bir koruma ve gözetim altında olduğunu hissedecektir. Kendisi görmese de Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edecektir. Halk içinde Hakk'ın rızasına uygun yaşayacaktır. Allah'ı bir an olsun aklından çıkarmayacaktır. Her canlının arzusu mutlu bir sona ermektir. Güzel bir ömür sürmektir. Gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Güzelliklerle hatırlanmaktır. Eğer insanoğlu kula kul olmak, dünya malına düşkün olmak, mevki makama esir olmak ve nefsin doyumsuz isteklerine mağlup olmak yerine Allah'a kulluğu tercih edebilirse, helal rızıklarla yetinebilirse, elindeki tüm imkan ve yetkileri Allah'ın rızası doğrultusunda kullanabilirse, en doğru yolu tutmuş olacaktır. Bütün benliğiyle Yüce Allah'a teslim olarak en sağlam kulba tutunmuş, Kur'an ve sünnete sarılmış olacaktır. Böylece dünya ve ahiret saadetini elde edecektir.
2: Kırk ayette ibadet.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Eyüp ve Sabır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyüp'ü da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Enbiya Suresi 83 ve 84. ayetler.

Eyyub aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen ve Allah'ın kendilerine ilim ve hikmet verdiği bildirilen peygamberlerdendir. Bu ayette Hazreti Eyyub'un başına gelen dertle buna gösterdiği sabır ve sonunda ulaştığı mükafattan bahsedilmekte, onun yaşadığı uzun ve acı olaylara kısaca bir hatırlatma yapılmaktadır. Hazreti Eyyub, önceleri sahip olduğu zenginlik ve bahtiyarlığın sonrasında imtihan ve sıkıntılara uğramış, varını yoğunu ve bütün çocuklarını kaybetmiş, tüm bunlara ve çektiği ağır hastalıklara karşılık gösterdiği sabır nedeniyle Allah tarafından ödüllendirilmiştir. Nitekim Sa'd suresinde, "Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti. Biz de ona, "Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su" dedik. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Şöyle dedik, "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Buyurulmak suretiyle Hazreti Eyyub'un ilahi yardıma mazhar oluşu anlatılmaktadır. Bu ayette ifade edildiği üzere Hazreti Eyyub ağır bir hastalığa yakalanmış ve hastalıktan kurtulmak için

Allah'ın merhametine sığınarak ondan şifa dilemiştir. Yüce Allah duasını kabul etmiş, ayağını yere vurmasını, çıkacak suyla yıkandığında iyileşeceğini bildirerek ona sağlığını, kaybettiği mal ve mülkünü fazlasıyla vermiştir. Eyüp aleyhisselam başına gelen bütün musibetlere rağmen şikayet etmeyen, sabır timsali olarak bilinen bir peygamberdir. Bildiğimiz gibi sabır, Kur'an'ın üzerinde önemli durduğu bir meziyet olup, birçok yerde bu konudan bahsedilmektedir. Sabır, zorluklarla, sıkıntılarla mücadele edebilme yeteneğidir. Hayatın güçlükleri karşısında pes etmemek, yaşama ümidini hiç kaybetmemektir. İnanmış bir insan sabrıyla tüm zorlukların üstesinden gelir. Neden, niçin oldu, niye benim başıma geldi diyerek isyan ve huzursuzluğa düşmek yerine Allah'a iman etmenin ve sabırla onun desteğine, yardımına sığınmanın gönül huzurunu yaşar. Yaşadığımız her olayda, karşılaştığımız her musibette mutlaka bir hikmet vardır. Hiçbir şey rastgele ya da boşuna değildir. Bizi üzen, sıkan, rahatsız eden bir durumla karşılaştığımızda hemen soğukkanlılığımızı yitirip yılgınlık ve telaşa kapılmak yerine bu olayın hakkımızda bizim bilemediğimiz hayırlar taşıyabileceğini düşünmeli, sabır ve metanetimizi koruyabilmeliyiz. Başlangıçta feveran ve isyan ettiğimiz bir hadise, zaman içinde şükredeceğimiz bir sonuca dönüşebilir. Nitekim ayette, olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyrularak bu hakikate dikkatimiz çekilmiştir. Şunu bilmeliyiz ki Rabbimizin kahır gibi görünen tecellilerinde lütuf, şer, kötülük gibi görünen tecellilerinde de nur gizli olabilir. Sabır timsali Hazreti Eyüp başta olmak üzere bütün peygamberler yaşadıkları sürece çok çetin imtihanlardan geçirilmiş, sabrederek sonunda hem dünyada hem de ahirette kazançla çıkmışlardır. Hazreti Yunus'un balığın karnından karaya çıkması, Hazreti İbrahim'in ateşten, Hazreti İsmail'in kesilmekten kurtulması, Hazreti Musa'nın denizleri aşıp çöller geçmesi, Hazreti Yusuf'un kuyuda başlayıp kölelik ve zindanla süren zorlu imtihanının sultanlıkla neticelenmesi ve nihayet sevgili Peygamberimizin müşriklerden gördüğü muhalefet, hicret, savaşlar gibi olayların ardından Mekke fethiyle zirveye çıkan başarıları hep ilmek ilmek örülmüş muhteşem sabır örnekleridir. Eğer Rabbimizin rızasını kazanan sevdiği bir kul olmak istiyorsak, iman edip salih ameller işlemenin yanı sıra ahlaki olgunluk sahibi olmaya çalışmalı, özellikle de takva elbisemizi mutlaka sabır ziynetiyle süslemeliyiz. Hayat hepimiz için farklı biçimde tezahür eden bir imtihandır. Bu imtihanı kazanabilenler ancak iman ve sabır sahibi olabilenlerdir. Yüce Mevlamız, andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele buyurmaktadır. Sabırlı kullara Kur'an'ın duyurduğu en büyük mucize, şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir ayetleriyle ifade edilmiştir. İnanmış bir insan için Rabbinin daima kendisiyle beraber olduğunu hissetmesi, Allah'ın sevgisine mazhar olduğunu bilmesi ve hesapsız mükafatla müjdelenmiş olması ne büyük mutluluktur. Böyle bir inançla aşılamayacak engel ve üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olabilir mi? Sabır, musibetin ilk isabet ettiği anda gösterilen metanettir. Nitekim çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadın, tavrı sebebiyle yaptıkları bir uyarıda Hazreti Peygamber, "Sabır, musibetle karşılaştığın ilk anda tahammül edebilmektir." buyurmuştur.

0: Hazreti Eyyub aleyhisselamdan bahseden bu ayetlerde sadece onun sabır ve teslimiyetine değil, duayla Rabbine yakarışına da dikkat çekilmektedir. Hastalığı süresince bu yüce Resulün, "Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin." virdiyle Rabbine yalvarıp dua ettiğine işaret edilmektedir. Anlaşılıyor ki dua ve Allah'ı hatırlamakta, güçlüklerle beraber ve zorlukları yenmede bizim için en önemli moral ve manevi güç kaynağımızdır. Ölüm, hastalık, rızık sıkıntısı ve daha ne tür bir imtihan yaşıyor olursak olalım, Allah'ın ismini anarak ve ona gönülden dua edip yalvararak derdimize derman, hastalığımıza şifa bulacağımıza dair ümidimizi ve moralimizi kuvvetli tutabiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, halkımız tarafından adeta sabır, Hazreti Eyyub'la özdeş görülmektedir. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'de onun yaşadıkları üzerinden buna benzer olayları yaşayan ve yaşayabilecek olanlara sabır ve dua ile selamete erişebileceğinin somut örneği verilmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. İbrahim Suresi 22 ila 27. ayet-i kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir

ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr Suresi 87 ila 99. ayetler.
1: الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
4: Serlevha Ayetler. Lokman Suresi 33. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İki aldatıcı, dünya ve şeytan. Ayette ahiret hayatının çarpıcı tablolarından biri resmedilmektedir. Şöyle ki, yeniden dirileceğimiz o gün, hiç kimse bir başkası için iyi bir şeyler yapabilme gayretinde olamayacaktır. Babayla oğul bile kendilerini birbirine feda edemezken, o dehşetli günde kim bir diğeri için faydalı şeyler yapabilir? Öyleyse herkes, fert fert Allah'a hesap vereceği o güne şimdiden hazırlık yapmalıdır. Ayrıca ayette dünya hayatının aldatıcı oluşundan ve Allah adına dahi aldatmanın yapılabileceğinden bahsedilmekte, sahte kurtarıcılara umut bağlayarak aldanmamak gerektiği vurgulanmaktadır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, kıyamet günü için hazırlıklı olmalıyız. Alacağımız ikinci mesaj, hak gibi gözüküp batıla çağıran her şeyden uzak durmalıyız. Almamız gereken son mesaj da, dünyayı ahiretin tarlası görüp ona göre yaşamalıyız.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
4: El-Hakim. Varlığı tanzim eden, bütün işleri ve buyrukları hikmetli olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı hikmetiyle yaratıp yürüten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. İyileştirmek amacıyla men etmek, düzeltmek, hükmetmek anlamındaki hüküm kelimesinden türeyen hakim esması, hüküm ve hikmet sahibi anlamına gelir. Hikmet kelimesinin derin anlamlarını düşünürsek, hakim esmasının da anlamının ne kadar zengin olduğunu fark edebiliriz. Allah'ın bütün sözleri ve fiilleri hikmetlidir. Adalete, ilme ve teenniye uygundur. Her işi tas tamam ve noksansızdır. Allah'ın hakim oluşu, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilmesiyle, bütün varlığı ahenkli, sağlam ve sanatkârane yaratıp sürdürmesiyle tecelli eder. Yani bizim üzerine akıl yormayıp basit bulduğumuz olaylardan, günlerce üzerine düşünüp içinden çıkamadığımız olaylara kadar her işte Rabbin bir inceliği, bir hikmeti vardır.''

o kimse bir boşluk bırakmış, yaptığı işin bir yeri eksik kalmıştır. Çünkü hiçbir insan mükemmel değildir. Peki ya Rabbimiz? Rabbimizin yarattığı her varlık, yaptığı her iş hikmetli midir? Bizim hayatımızı dolduran bu kadar olay ve işin birçoğu gerçekten yapmasak da olabilirken, birçoğu gereksizken Rabbin bütün işleri nasıl tek tek düşünülmüş ve hikmetli olabilir? Bir düşünelim. Allah'ın yarattığı varlıklar arasında boşluk bırakması, nizamın aksaması demektir. Ve evrende var olan nizam öyle istikrarlıdır ki, Allah dilemedikçe sonsuza kadar devam edebilir. Nizamı bozan insandır. Varlığı amacı dışında kullanan, zarar veren, yolunu şaşırtan da insandır. Bize göre anlamı olmayan yahut ne işe yaradığını bilmediğimiz ne çok varlık vardır. Yok etmeye kalkışınca tabiatın dengesini bozduğumuz. Bu varlığın anlamı ne ki diye düşündüğümüz her bir varlığı Allah bir hikmet üzere yaratmıştır. Bizim anlamamamız onun bir anlamı olmadığını göstermez. İnsan kendince anlam yükler evrene, görebildiğini kabul eder, göremediğini çoğunlukla yok saymaya meyillidir. Kendi zihninin kısıtlı kalabileceğini düşünmez. Sinek fazladır onun için, kene gereksizdir mesela. Domuz niye yaratılmıştır? Zararlı gördüğü varlıkların ne anlamı vardır ki? Her birini birbirine görünmez iplerle bağlayan Rabbi, insanın anlamakta zorlanacağını da bilir. Bu yüzden bize hikmeti üzerine düşünmeyi tavsiye eder. Evet, bu varlık dengesi çok daha basit de olabilirdi. Bu kadar incelikli yaratmasa da dünya dönerdi, biz yaşardık. Bir çeşit sebze, bir çeşit meyve yaratsa, biz onları yiyerek hayatta kalsak olmaz mıydı? Elbette olurdu. Bu kadar düzeni yaratan Allah, bir tane yaratsa, biz hiçbir zaman daha fazlası olabileceğini düşünmez, hatta hayal bile edemezdik. Bir tane der, yer geçerdik. Ama yaratabildiğini gösterdi Rabbimiz bize. İnceliğini, ne kadar zarif olduğunu gösterdi. Sadece siyah ve beyazdan ibaret olsa hiçbir zaman renkleri bilemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz bir dünyada bize binlerce renk gösterdi. Ruhumuzu okşadı. Onlara bakmak bize iyi geldi. Neden demedik? Olması güzeldi çünkü. Hikmet aramadık ama hikmetliydi aslında. Allah alıştıklarımızın ardındakine bakmamızı istedi. Herkes baktı ama kimileri gerçekten gördü, kimileri hikmeti sorgulamadı bile. Rabbimiz bize mümin feraseti versin, hikmetini görebilelim. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah varlığın özünü bilendir, bilerek hükmeder. Her şeyi yerli yerince yapar. Emir ve yasaklarında da muhakkak kendi ilminde olan hikmetler vardır. Hiçbir amelimizde Allah'ın bir menfaati yoktur, muhtaçlığı yoktur ki menfaati olsun. Benden Rabbim bir şey istiyorsa benim menfaatim içindir yahut bir şeyden beni men ediyorsa yine ben kazanayım diyedir. Yoksa kimsenin Allah'a bir zarar verme imkanı yoktur. Peki neden Rabbim benim nefsime zor gelen şeylerden kendimi sakındırmamı istiyor? Neden zorluyor beni o halde? Benim dayanamayacağım şeyleri neden yarattı da önüme koydu? Madem biliyordu benim zaafım olduğunu, kayabileceğimi neden müsaade ediyor? İnsanlar arasındaki farkın ortaya çıkabilmesi için. Her haram ve helal birer imtihandır. Eğer imtihan olmasaydı, iyinin de kötünün de bir anlamı kalmazdı. Hak edilmeye değer bir kazanç için kendini ispat etmeli insan, Rabbine sadakatini gösterebilmeli. İnsanlar derece derece ise Rabbe yakınlık da derece derecedir. Ben kendimi ne kadar haramdan sakındırabilirsem, helalini ne kadar yapabilirsem, kendimi ne kadar kontrol edebilirsem o kadar Rabbime yaklaşacağım. Aklımın almadığı yerde emre boyun eğip sen diyorsan bir bildiğin vardır Rabbim diyebilecek miyim? Hikmetine boyun eğebilecek miyim? Bu benim sadakatimi gösterecek. Rabbim bana hikmetini gören bir kalp vermiş. Temizleyip kullanabilmeyi nasip etsin ki onu hakkıyla sevebileyim.

0: bütün varlıkların hikmetine bağlı olduğu ya Hakim. Benim için en büyük hikmetin müminleri sevmendir. Dilerim ki beni de sevdiğin müminlerden eyle. Bilirim ki sen sevdiğine lütufta bulunursun. Ben de seni sevdiğimi ispat etmek için kalbimi koydum ortaya. Bütün emirlerin başımın tacıdır. Bütün tazimim sanadır. Sen beni kendine kul kabul et. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Hucurat suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan toplum içinde yaşar ve çevresindeki insanlara ihtiyaç duyar. İdeal olan aynı toplumda yaşayan bireylerin kardeşlik, yardımlaşma bağlarını güçlendirerek huzur içinde yaşamalarıdır. Fakat bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün olmaz. Aynı inanç ve ideallere sahip insanlar da yanlış anlamalar, alınganlıklar veya çıkar çatışmaları sebebiyle birbirine kırılıp küsebilir. Hatta aralarında çatışmalar yaşanabilir. Böyle anlarda İslam'ın teşvik ettiği uygulamalardan biri olan arabuluculuk devreye girmelidir. Arabuluculuk, problem çözme becerisi olan üçüncü şahısların taraflarla görüşerek onları bir araya getirmesi ve problemi çözmelerine katkı sağlaması yöntemidir. Herkes arabuluculuk yapabilir mi? İyi niyetle yola çıksa da bu konuda yetkin olmayan bir arabulucu problemin büyümesine sebep olabilir. Arabulucu güvenilir, objektif, sabırlı ve dikkatli olması yanında arabuluculuk yapacağı konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. İkna becerisine ve Rabbimizin işaret buyurduğu gibi adalet duygusuna sahip olması çözümü kolaylaştıracaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok olayda arabuluculuk yapmış, bazen de arabuluculuk yapma becerisine sahip arkadaşlarını görevlendirmiştir. Huzeyfe'yi radıyallahu anh, iki kardeş arasında yaşanan kulübenin kime ait olacağına dair anlaşmazlığı çözmesi için arabulucu olarak tayin etmiş, onun çözümünü onaylamıştır. Anlaşmazlıklar, kırgınlık ve küslük eşler arasında olursa bu toplumun temeli olan ailenin birliğine zarar verir. Allah Teala böyle durumlarda onların aralarını düzeltecek arabulucuların devreye girmesini tavsiye eder. Tarafların iyi niyetlerinin çözüme katkı sağlayacağına işaret eder. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Münafikun Suresi 9 ila 11. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kadınların peygamberimize biatı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mümtehine Suresi 12. Ayet. Mümtehine suresinde işlenen konulardan biri de Hazreti Peygamber'e gelerek biat etmek isteyen kadınların durumudur. Dilimizde bir kimsenin egemenliğini tanıma, bağlılık, itimat bildirmek anlamına gelen biat, Arapça'da beyat olarak kullanılmaktadır. Ayetteki biat, dinin temel emir ve yasaklarına riayet edeceğine, Peygamberimize isyan etmeyeceğine ve emrinde olduğuna dair söz vermektir. Hazreti Peygamber, kendini tasdik edenlerden sadakat yemini almıştır. Ancak bu, aslında Hazreti Peygamber'in şahsına değil, onun aracılığıyla Yüce Allah'adır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar." buyurulmaktadır. Hudeybiye'de Müslümanların Hazreti Peygamber'e bağlılık göstereceklerine ve gerektiğinde birlikte savaşacaklarına dair söz vermelerine İslam tarihinde Beyatür Rıdvan denilir. Hudeybiye Antlaşması'na göre müşriklerden kaçıp gelen müminler, kadın olsun erkek olsun onlara iade edilecekti. Mümtehine Suresi 10. ayete göre ise Müslümanlara sığınan mümin kadınlar, onların nikahında kalamayacakları için Mekke'ye, müşriklere iade edilmeyecektir. Hazreti Peygamber, Allah'ın dinini anlatmaya hayatı boyunca gayret ederek, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dininden kalan bir örf olarak devam ede gelen hac mevsiminde, engellemelere rağmen civardan gelenlere İslam'ı tebliğ eder, onları tevhide çağırırdı. Böyle bir hac mevsiminde, Medine'den gelen 12 kişi Allah'ın dinini kabul ederek Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, namus iftirasında bulunmamak, maruf şeylerde peygambere isyan etmemek üzere biat edince peygamberimize ilk biat gerçekleşmişti. Ertesi yıl daha kalabalık grupla peygamberimize gelip hem dar hem rahat günümüzde, hem hoşumuza giden hem de gitmeyen halde seni dinleyeceğiz ve sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Komutanlarımıza muhalefet etmeyeceğiz. Gerekirse savaşacağız. Nerede olursak olalım, hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda kimsenin ayıplamasından korkmayacağız diyerek biat ettiler. Bu biattan sonra Peygamberimiz Allah'tan aldığı emir gereği, kadınların biatlarını kabul ederek onlara bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Yüce Allah bu uygulamayla kadınların da biatlarının alınmasını özel bir şekilde peygamberimize bildirmiş ve erkekle kadın arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra da mahiyetinde bazı değişiklikler olsa da biat devam etmiştir. Kur'an'ın gönderildiği cahiliye toplumu, kadınların mal ve fikir hürriyetinin bulunmadığı, kadınlara hiçbir değer verilmediği, eşya yerine konularak alınıp satıldığı, çocuk bekleyen ailelerin kız çocuğu doğarsa matem ve yas tuttukları, biraz büyüyünce de kız çocuklarının diri diri zorla toprağa gömüldüğü bir zaman dilimidir. O döneme baktığımız zaman dünyanın diğer bölgelerinde de kadınların durumunun pek iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Günümüzde ise kadınlar haklarını ancak mücadele ederek elde ederken, İslam kadınları sokağa dökmeden haklarını kendilerine sunmuştur. Bu biatın içeriği kadar biatın tarafları da Kur'an'ın mesajı açısından önemlidir. Biat uygulaması ile ilgili rivayete göre, kadınlar biat sözlerini tamamladıkları zaman, Resulullah, elinizden geldiğince ve güç yetirebildiğiniz ölçüde buyurmuş, kadınlar da Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametli diyerek onun rahmet peygamberi olduğunu vurgulamışlardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

132. Gün Aklın Korunması. Ayet-i Kerime Meali. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara Suresi 44. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Fetva. Cemaatle namaz kılınırken bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midir? İslam dini canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını zorunlu saymış, bunları korumaya yönelik her şeyi farz, bunlara zararlı olan her şeyi de haram kılmıştır. İnsan hayatı son derece önemlidir ve korunmalıdır. Namaz da ifa edilmesi gereken dinin 5 temel esasından biridir ve dinin direğidir. Başlanan bir namaz normal hallerde bozulmaz. Ancak malı korumak, canı korumak ve önemli olan herhangi bir şeye zarar gelmesini önlemek amacıyla zaruri durumlarda farz veya nafile namaz bozulabilir. Bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mübah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında o insana yardım etmek maksadıyla namazın bozulması vaciptir. Bu itibarla cemaatle namaz kılınırken bir kişinin bayılması, kalp krizi geçirmesi, denize veya kuyuya düşme tehlikesi geçirmesi ve benzeri durumlarda yanında namaz kılanların namazlarını bırakıp ona yardımcı olmaları gerekir. Bu kişiler namazlarını daha sonra iade ederler. Zira Allah zaruri durumlarda kul haklarına öncelik verilmesini istemiştir. Hikmetli Söz. Eğer iki dünya diler isen, ilacı iyiliktir yapar isen. Eğer iyilik bulmak diler ise özün, yürü iyilik yap, bırak gerisini sözün. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Rad Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Rum Suresi 19. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her türlü yaratma O'nun işidir. Kainatta müthiş bir düzen ve denge vardır. Her şey yerli yerinde ve bir ahenk içerisinde meydana gelmektedir. Allah'ın kudreti ve yaratma sıfatı gereği, hareketsiz ve cansız olan küçük bir çekirdekten kocaman bir ağaç ortaya çıkmaktadır. Yine cansız topraktan insan gibi mükemmel bir varlık meydana gelmiştir. Kışın kupkuru bir hal alan tabiat, baharın gelmesiyle birlikte adeta canlanıp harekete geçmektedir. Bütün bu hakikatlere rağmen müşrikler ve diğer inkarcılar öldükten sonra dirilmeyi mümkün görmeyerek inkar etmişlerdir. Her şeyi yoktan var eden, yaratmayı sürekli tekrarlayan Yüce Allah'ın insanı tekrar diriltmesi hangi delille inkar edilebilir? Bu ayetten almamız gereken mesaj, ölüm bir son değil, sonsuz hayat için yeni bir başlangıçtır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Bedir Gazvesi. Bismillahirrahmanirrahim. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Hac suresi 39 ila 40. ayetler. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara suresi 190. ayet. Fitne ortadan kalkıncaya ve hayat tamamıyla Allah'ın iradesine uygun hale gelinceye kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse şüphesiz Allah yaptıklarını görmektedir. Enfal suresi 39. ayet. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Ali İmran suresi 13. ayet. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin Medine'ye daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda onlarla anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir.

Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. Ali İmran Suresi 123. Ayet. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Allah bunları, müminleri güzel bir sınavdan geçirmek için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Enfal Suresi 17. Ayet. O yerde düşmanı tamamen sindirip hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Enfal Suresi 67. Ayet. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Enfal Suresi 1. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Müslümanlar Mekkeli müşriklerle ilk kez hicretin 2. yılında Bedir'de savaştılar. Bu savaş, Kur'an-ı Kerim'de ağırlıklı olarak Hac, Enfal ve Ali İmran surelerinde anlatılır. Hac suresinde ilk olarak zulme uğramaları ve haksız yere yurtlarından çıkarılmaları sebebiyle Müslümanlara savaş izninin verildiğinden bahsedilir. Enfal suresi adeta Bedir gazvesi hakkında inmiştir. Savaşta alınan esirlerin durumu ve ganimetlerin bölüşülmesi gibi konular bu surede yer alır. Ali İmran suresinde ise Bedir'den dersler çıkarılması istenir. Her iki surede güçsüz bir halde olan Müslümanlara yapılan ilahi yardımdan bahsedilir. Bu surette galibiyeti kendilerinden bilmemeleri ve Allah'ın yardımı olmadan hiçbir zaferin gerçekleşmeyeceği tembih edilir. Bakara suresinde ise savaş hukuku ile ilgili açıklamalar bulunur. Ayrıca Mekke'de indirilen Rum, Secde, Sa'd, Duhan, Tur ve Kamer surelerinde geçen bazı ayetlerin Bedir gazvesine işaret ettiği söylenmiştir. Bedir, Medine'nin 160 kilometre güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta bir yerleşim alanıdır. Mekke'ye uzaklığı 321 kilometredir. Mekke-Medine yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde stratejik öneme sahip bir noktadadır. İsmini de oradaki bir kuyudan veya o kuyuyu kazan şahıstan almıştır. İslamiyet'ten önce panayırların kurulduğu ve çeşitli cahiliye adetlerinin icra edildiği tarihi bir merkezdir. Etrafı kum tepeleriyle sarılmış engebeli bir yer olan Bedir'in güneybatısı hurmalıktır. Müslümanlarla müşrikleri bir savaş ortamında karşı karşıya getiren süreç, müşriklerin Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen vahye sert tepkileriyle başlar. Günden güne artarak hayati risk oluşturmaya başlayan baskı ve şiddet Müslümanları Medine'ye hicrete zorlamıştır. Ancak müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı hicretten sonra da devam eder. Müslümanların Mekke'deki mallarını yağmalamaları yetmezmiş gibi Medine'de de onları rahat bırakmazlar. Bunun üzerine Medine'de müşriklere savaşarak karşılık vermeye izin verilir. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. İslam'ın ilk vahyinden o güne kadar savaş durumu söz konusu olmamıştı. Ancak Müslümanlar

Mekkelilerin baskılarına karşı çareyi onların ticaret kervanlarının önünü kesmekte bulmuşlardı. Bunun için bir iki girişimleri de olmuştu. Bu defa Medine'ye Ebu Sufyan bin Harb'in idaresinde büyük bir kervanın Suriye'den geldiği haberi ulaşmıştı. Bunun üzerine kervanı ele geçirmek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem liderliğinde 300 kişilik Müslüman grup 12 Ramazan günü Medine'den ayrılmıştı. Ne var ki bunu haber alan ve Şam'dan gelmekte olan kervan sahil yolunu kullanarak kurtulmuştu. Bu arada Şam'dan gelen ticaret kervanına Müslümanların yapacağı saldırının haberi Mekke'ye de ulaşmıştı. Mekkeli müşrikler hiç vakit kaybetmeden yaklaşık 1000 kişilik donanımlı bir orduyla harekete geçti. Müslümanlar Bedir mevkisine geldiklerinde karşılarında kervan yerine güçlü müşrik ordusunu buldular. Peygamberimiz orduyu konuşlandırmıştı. Bu sırada Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz gibi asaptan ileri gelenler ordunun konumu hakkındaki düşüncelerini Hazreti Peygamber'e ilettiler. Müslümanlar savaş karargahının Allah'ın emriyle mi yoksa bir savaş taktiği olarak mı seçildiğini sorduklarında Hazreti Peygamber'den bunun Allah'ın emriyle olmadığı cevabını aldılar. Bunun üzerine ashab-ı kiram su kuyularının başının tutulması gerektiği önerisinde bulundu. Peygamberimiz de onlara uymuş ve karargahı su kuyularına hakim bir noktaya naklettirmişti. 17 Ramazan Cuma günü sabahleyin Kureyş ordusunun komutanı Ebu Cehil, Bedir'e gelişlerinin sebebini şöyle bir duada dile getirmişti. Allah'ım, o akrabalarımızı bizden kopardı. Bilinmeyen yeni bir din getirdi. Onu akşama çıkarma. Bu cümleler cahiliye devrinde savaş öncesi adet olarak yapılan konuşmanın gereğince sarf edilmişti. O gün erkenden başlayan savaş gerçekten de akşam olmadan bitmişti. Ancak müşrik ordusu büyük bir yenilgi almıştı.

Bedir Savaşı, hak ve batılın ayrıldığı gündür. Hatırlayın, Allah iki düşman topluluktan biri elinize düşecek diye size söz veriyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Enfal Suresi 7 ila 8. ayetler. Müslümanlar Bedir'e bir kervanı ele geçirmek için gelmişlerdi. Fakat bir anda kendilerini savaşla karşı karşıya bulmuşlardı. Bu nedenle Müslümanlardan bazıları tam teşkilatlı müşrik ordusuyla hemen karşılaşmak istememişti. Çünkü onlar öncelikle savaşmak değil, güvenlik açısından zayıf olan kervanı vurarak ganimet elde etmek niyetindeydiler. Yüce Allah bu durumu şöyle açıklamıştır. Hatırlayın, Allah iki düşman topluluktan biri elinize düşecek diye size söz veriyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Mekke'nin liderlerinden Ebu Sufyan idaresindeki ticaret kervanında 70 Kureyşli tüccar ve 30-40 civarında yaya vardı. Yine Enfal suresinin 7. ayetine göre Müslümanların karşılaşmak istemedikleri topluluksa Mekke'den Bedir'e gelen Kureyş ordusuydu. Ne var ki bundan da kaçış ihtimali kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim savaş istemeyen müminlerin gönüllerinden geçeni şöyle ifade ediyordu. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden savaş için çıkarmıştı. Oysa onlardan bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Gerçekten de istedikleri ganimet yüklü kervanın ellerinden kaçması ve savaşa hazırlıksız yakalanmaları mücahitlere zor gelmişti. Yüce Allah ise, "Ey müminler!

İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın buyruğuyla müminlere sebat etmeleri uyarısı yapmıştı. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında düşmanla karşılaşıldığında direnç gösterilmesini, sabredilmesini ve onlara sırt çevrilmemesini istemişti. Aksi bir tutum tabii olarak büyük günahlardan biri sayılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan vazgeçmeleri için Hazreti Ömer'i Kureyş'e elçi olarak göndermiş ancak bu teklif olumlu karşılık bulmamıştı. Bu defa müşrikler Medine'den gelenlere görülmemiş bir ders verme hevesine kapılmışlardı. Ellerinde olan tüm imkanları bu uğurda seferber etmişlerdi. Ama harcadıkları bu servetin büyük bir yürek acısına neden olacağını bilmiyorlardı. Mağlup edilip öldürülerek cehenneme atılacaklarının farkında değillerdi. Perde arkasında saklı bu gerçeğin de cahili olan Ebu Cehil, yemin olsun ki Allah bize öc alma fırsatı vermişken, onlardan intikamımızı almadıkça geri dönmeyeceğiz, diyordu. Müslümanların, kervanınız elimizden kurtuldu, hadi Mekke'ye geri dönün, sözüne ise şu karşılığı vermişti. Hayır, Allah'a yemin ederim ki, Bedir suyunu Müslümanlardan geri almadıkça, develeri kesip şarapları içmedikçe, şarkıcı kadınlar zafer ve neşe şarkıları söylemedikçe Mekke'ye dönmeyeceğiz. Müşrikler, Hazreti Peygamber'in davetine karşı çıkmışlar. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder diyecek kadar cüretkar davranmışlardı. Oysa Cenab-ı Hak, Peygamberimiz aralarında olduğu sürece onun hürmetine Mekkelilere azap etmeyeceğini bildirmişti. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Mekke'den ayrılınca müşrikler bir belaya uğramayı çoktan hak etmişlerdi. Bununla ilgili olarak onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin buyurulmuştu. Peygamberimiz Medine'de yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakmıştı. Muhacir Müslümanların sancaktarı Hazreti Ali ve Musab bin Umeyr'di. Ensar'ın sancaktarı ise Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'ydi. Savaşta Müslümanların parolası Yüce Allah'ın birliğini ifade eden Ehad sözcüğüydü. Müslümanların birbirini tanımaları için bu kelimeyi tekrar etmeleri kararlaştırılmıştı. Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların sayısı genellikle 313 olarak kabul edilir. Kurtubi bu sayının 317 olduğuna dair Müslim'in rivayetini nakleder. Bunların 76 ila 83'ü Mekkeli muhacirlerdir. Geri kalanı ise Evs ve Hazreç kabilelerinden Medineli Müslümanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde geçerli savaş adetine uyarak bazı kabilelerden olanların ve bazı şahısların öldürülmemelerini ister. Çünkü bunlar müşrikler tarafından savaşa zorla getirilmişlerdir. Haşimoğulları ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas bunlardandır. Kendilerine dokunulmaması istenilen diğer bazıları da Mekke'de Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara eziyette bulunmayan kimselerdir. Bedir Savaşı'ndan önce mücahitler savaşma konusunda korku duyarken Yüce Allah'ın yardımları birer birer geliyordu. Rabbimiz Ramazan'ın 16'sını 17'ye bağlayan gece yağmur indirerek onların imdadına yetişmişti. Böylece müminler namaz için abdest ve gusül almışlar, endişeleri kaybolmuş, şeytanın vesvesesinden ve akıllarına kötü şeylerin gelmesinden kurtulmuşlardı. Sonuçta düşmanla mücadele konusunda kalplerindeki tereddütler ortadan kalkmıştı. İşte bu durum ayette açıkça dile getirilmiştir. Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytan vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve direncinizi artırmak için gökten size yağmur indirmişti. Yine Yüce Allah'ın elçisine uyku halindeyken gönderdiği destek ayette

şöyle anlatılmıştır. Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Çok göstermiş olsaydı yılacak ve bu hususta çekişmeye başlayacaktınız. Fakat Allah sizi kurtardı. Çünkü o kalplerde olanı bilir. Allah Teala savaş sırasında da müminlerin ordusuna moral desteği vermiştir. Allah olacak bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner. Böylelikle Allah Teala her iki grubu birbirine az göstererek onların savaş meydanında karşılaşmalarını, hak ile batılın apaçık mücadele etmesini sağlamıştır. Bedir meydanı bir varoluş mücadelesine sahne olmaktaydı. O gün Peygamberimiz bütün içtenliğiyle Rabbinden yardım istedi. Allah'ım, bana olan sözünü yerine getir. Allah'ım, bana vaat ettiğini ver. Şayet bu küçücük topluluk yok olursa, artık yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çadırında Rabbine yakarırken adeta kendinden geçmişti. Hatta üzerindeki cübbe omuzlarından düşmüştü. Bunu gören en yakın dostu Hazreti Ebubekir cübbesini tekrar omzuna koyup elinden tutarak ona şöyle demişti. Rabbine bu kadar yakarman yeter. Çünkü o sana söz verdiğini gerçekleştirecektir. Bu yakarış karşılıksız kalmamış, Yüce Allah'ın yardımı, inayeti ve nusreti savaş boyunca müminlerle beraber olmuştu. Savaşın henüz daha başındayken müminlere verilen ilahi destek Kur'an'da şöyle anlatılır. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin Medine'ye daha yakın yamacındaydınız, onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda onlarla anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Sayıca üstün olan müşrikler, Müslümanları hafife almış, savaş başlamadan önce düelloya davet etmişlerdi. Ordular karşılıklı saf tuttuğunda, müşriklerin azılı lideri Utbe bin Rebiya, düşman saflarından çıkarak harp meydanına doğru ilerledi. Oğluyla erkek kardeşi de onun arkasından yürüdüler. Utbe, "Kim çarpışacak?" diye haykırdı. Ensardan bazı gençler, "Biz savaşacağız." diye ona cevap verdiler. Utbe, "Siz kimsiniz?" dedi. Onlar da kendilerini tanıttılar. Ama Utbe, kibir dolu bir sesle, "Bizim sizinle dövüşmeye ihtiyacımız yok. Biz sadece amcaoğullarımızı istiyoruz," dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Hamza kalk, ey Ali kalk, ey Ubeyde bin el-Haris sen de kalk," buyurdu. Allah Resulü'nün bu can alıcı risk hattına ilk gönderdiği insanlar en yakın akrabalarıydı. Hazreti Hamza Utbe'yi, Hazreti Ali de Şeybe'yi bir çırpıda yere sermişti. Ubeyde radıyallahu anh ise Velid'le vuruşmaya başladı. İkisi de yaralanınca Hazreti Hamza ile Hazreti Ali Ubeyde'ye yardım için Velid'in üzerine gittiler ve onu öldürdüler. Yaralı haldeki Ubeyde'yi yüklenerek meydandan çıkardılar. Bu ilk vuruşma müşrik saflarına panik ve korku yaymış, Müslümanlara büyük moral kaynağı olmuştu. İlahi yardım savaşın son anına kadar devam etmiştir. Öyle ki Bedir, meleklerin Müslümanların yardımına koştuğu bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Yüce Allah savaşın en şiddetli anında peş peşe gönderdiği meleklerle müminleri desteklemeye devam etmiştir. Rabbinizden yardım dilediğiniz anı hatırlayın. Rabbiniz yakarışınıza peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim diye hemen cevap verdi. Bu ayette kısaca değinilen meleklerin yardımı Ali İmran suresinde daha detaylı açıklanır ve ihtiyaca göre gönderilen meleklerin sayısının artırılacağı anlatılır. Buna göre Müslümanların imdadına önce üç

5000 meleğin gönderileceği, arkasından da bunların 2000 melekle destekleneceği ve sayının 5000'e çıkarılacağı müjdelenir. İlahi lütuftan akıp gelen manevi destek, düşmanın yüreğine korku salmak suretiyle de gerçekleşir. O sırada Rabbin meleklere, "Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun, etkisiz hale getirin," diye vahyediyordu. Aslında savaşta müminlerin büyük bir zafere ulaşmasında melekler birer araçtır. Hakikatte her alanda ve her anlamda başarıyı sağlayan Yüce Allah'tır. Eşsiz güç ve kudret sahibi Rabbimiz, melekleri sırf müminlere müjde olsun ve kalpleri yatışsın diye göndermiştir. Çünkü yardım ve zafer ancak her şeye gücü yeten, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Dolayısıyla müminlerin hiçbir gücü ve galibiyeti kendilerinden bilmemeleri gerekir. Nitekim Allah Teala son elçisine şu hitapta bulunmuştur: "Ey Muhammed! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bu, onları siz kendi gücünüzle ve kendi imkanlarınızla öldürmediniz. Sayı ve güç bakımından onlardan zayıf olmanıza rağmen sizi Allah muzaffer kıldı," anlamına gelir. Yüce Allah'ın müminlere verdiği söz işte böyle gerçekleşir. Yardıma gelen melekler ashab tarafından da görülmüştür. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bizzat Cebrail'in savaş silahını kuşanmış bir şekilde atının başını tuttuğunu haber vermiştir. Mekke'den gelen ordu, Kur'an'ın tabiriyle insanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından çıkıp gelen kimselerden oluşuyordu. Bedir günü savaş öncesinde müşrikler cephesinde yine gurur, kibir ve inat hakimdi. Halbuki Allah onların yaptıklarını kuşatmıştı ama onlar bundan habersizdi. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ve ashabına "onlar gibi olmayın" uyarısında bulunmuştu. Müşrikler şeytanın da desteğiyle karşılarındaki müminler ordusunu küçük görmüşlerdi. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım," demişti. Ardından iki güç birbirini görünce şeytan hemen dönüş yaptı ve "şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir," dedi. Gerçekten de ceza ağır olmuştu. Müslümanların aldandığını zannediyorlardı. Ancak esas aldananların kendileri olduğunu sonunda öğrenmişlerdi. Cenab-ı Hak savaşın sonucunu şöyle ilan etmiştir: "Ey müşrikler! Hani siz zafer istiyordunuz ya, alın işte size zafer geldi. Eğer Müslümanlarla savaşmaktan vazgeçerseniz elbette bu sizin için iyi olur. Yok, eğer yeniden savaşa dönerseniz biz de döneriz. Bedir'deki gibi sizi mağlubiyete sürükleriz. Askerleriniz ne kadar çok olursa olsun asla size hiçbir fayda vermez. Zira Allah Müslümanlarla beraberdir." Bu ayet, müşrik ordusunun komutanı Ebu Cehil'in "Allah'ım, bu iki gruptan güçlü ve şerefli olana yardım et," demesi üzerine inmiştir. Sonuçta bu iki gruptan hangisinin daha güçlü ve şerefli olduğu ortaya çıkmış oldu. Allah, Medineli münafıkların ve Yahudilerin de bu yenilgiye ortak olduklarını bildirmiştir. O sırada münafıklar ve kalpleri hastalıklı olanlar, "bunları, Müslümanları dinlere aldattı," diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki Allah mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. Çünkü kafirlere ve münafıklara göre Müslümanlar dinlerine bağlılıkları sayesinde Allah tarafından korunacaklarına ve yardım göreceklerine inandıkları için aldanmışlardı. Müfessirlerden Taberi, Bedir'de Müslümanların sayısını az görünce "bunları dinleri aldattı" diyenlerin Mekkeli müşriklerden bazıları olduğunu bildiren

0: rivayetlere yer verir. İşte Allah, kendisine ve gönderdiği elçisine karşı gelenlerin sonunu böyle getirmiştir. Onlar, geçmişte Firavun ve benzerlerinin yaptıkları gibi inkara saplandıkları için Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Dahası vardı. Çünkü onları ahirette çok büyük bir azap, sonsuz cehennem azabı bekliyordu. Savaş sona ermişti. Müşrikler toz duman içinde kaçarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklardır." ayetini okuyordu. Önce peygamber, sonra komutan olarak yanı başında yer aldığı Allah Resulü'nü izleyen Hazreti Ömer, yıllar önce Mekke'de inmiş olan bu ayetin Bedir'e işaret ettiğini şimdi anlamıştı. Çünkü o zaman Müslümanlar son derece zayıf, müşriklerse güçlü ve şımarıktı. "Biz yenilmez bir topluluğuz," diyorlardı. Aslında Yüce Allah, onlar çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır ayetini indirdiğinde, onların kesin hezimete uğrayacağına o zamanlar işaret etmişti. Zamanı gelince de bunu herkes görecekti. Mekke'de inmekle birlikte gelecekle ilgili olaylara işaret ettiği kabul edilen ayetlerden birisi de Duhan Suresi 16. ayettir. Burada Batşetül Kübra, büyük darbe ifadesi bazı müfessirlere göre Kureyşlilerin Allah tarafından gelecekte Bedir'de cezalandırılacağına işaret sayılmıştır. Bedir'de Müslümanlar asker ve teçhizat bakımından zayıf durumdaydılar. Mekkeliler her yönüyle güçlü ve savaş meydanındaki konumları itibarıyla da avantajlıydılar. Buna rağmen Müslümanlar Yüce Allah'ın izniyle ve meleklerin yardımıyla zafere ulaştılar. Çoğu ensardan olmak üzere Müslümanların Bedir'deki şehit sayısı 14 ya da 15'ti. Müşriklerin kaybı ise 50 ila 70 kişi arasındaydı. Mekkelileri Müslümanlara karşı daima kışkırtan, onlara hiçbir zaman huzur vermeyen Ebu Cehil ve Ümeyye bin Halef gibi müşrik önderler de bu savaşta öldürülmüştü. Müşriklerden yaklaşık 70 kişi esir alınmıştı. Bu, onların Allah'a ve peygambere karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı koyarsa, bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bedir Savaşı'nın yankısı, Mekke'de son derece büyük olmuştu. Ebu Süfyan, Mekkelilere, "Ölülerinize ağlamayın ki Muhammed ve ashabını olan kininiz sönmesin," çağrısında bulundu. Müslümanlarla tekrar savaşıp yeninceye kadar normal günlük yaşamı devam ettirmemek, bunun için de koku sürünmeyi ve kadınlara yaklaşmayı terk etmek de onun fikriydi. Bedir zaferi Medine'de büyük bir coşku ve sevinç halesi oluşturmuştu. Müminler bu büyük zafer için şükrediyorlardı. Savaşa katılan Müslümanlarsa gayet mütevazı ve vakur bir şekilde Medine'ye dönmüş, yeni güne vazifelerini tamamlamakla uyanmışlardı. Halletmeleri gereken öncelikli iki mesele, savaş esirleri ve ganimetlerin dağıtılmasıydı. Müslümanlar esirlere iyi davranmışlar, onların İslam'ı kabul etmesini sağlamaya çalışmışlardı. Rabbimiz bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Ey peygamber, elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve merhamet sahibidir." Peygamberimiz de "Esirlerinize iyi davranın ve esirlere hayrı tavsiye edin," buyurmuştu. O, esirlere ne yapacaklarını da ashabına danışmıştır. Neticede fidye veya okuma yazma bilenlerin bir Müslümana bunu öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını karara bağlamıştır. İkinci konu ganimetlerdi. Yani savaş meydanında kalan ya da savaşmadan elde edilen köle, cariye, at, zırh, silah gibi eşyalardı. Sahabe onların nasıl paylaşılacağını ve helal olup olmadığını peygamberimize danıştılar. Öte yandan ganimetlerin dağılım oranı hakkında da bazı kararsızlıklar meydana gelmişti. Çünkü henüz ganimetlerin bölüştürülmesiyle ilgili hükümler gelmemişti. konuyla ilgili hüküm gelmeden önce mücahitlerin takva, Allah'a ve Resul-i Ekrem'e itaat gibi erdemli vasıflarını korumalarına dikkat çekilmiştir. Onlara ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu söyle. Siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Daha sonraki ayetlerde ise Yüce Allah, bölüştürmenin nasıl yapılacağına dair net bir hüküm koymuştur. Allah'a ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı, yani iki ordunun Bedir'de karşı karşıya geldiği gün, kulumuza indirdiğimiz yardım ve zafere iman etmişseniz, biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye gerçekten gücü yetendir. Dolayısıyla ganimetin helal olduğuna hükmedilmiş, ganimetler mücahitlerce paylaşılmış, ashab-ı kiram Resulullah'ın taksimine razı olmuştur. Müminlerle müşriklerin savaş meydanında ilk kez karşılaştığı böylesine büyük bir günü Allah Teala, Enfal suresi 41. ayette Furkan günü, yani hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün olarak ilan etmiştir. Hazreti Peygamber'in askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir gazvesi, İslam'ın bütün Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazanmasını sağlamıştır. Yine bu zafer Müslümanların önündeki bir takım engelleri kaldırmış, İslam'ı tebliğ için büyük kapılar açmıştır. Tefsirlerde ve hadis kaynaklarında, sahih rivayetlerde bildirildiğine göre, bu savaşa katılan mücahitler ehli Bedir'se, günahlarının Allah tarafından bağışlandığı müjdesiyle sevinmişlerdir. Bedir'de aslında başka bir niyetle yola çıkılan savaş, Yüce Allah'ın yardımıyla büyük bir zafere dönüşmüştür. Bir yandan meleklerle İslam ordusuna sekinet ve yardım inerken, öbür yandan Cenab-ı Hak tarafından müminlere cesaret lütfedilmiş, müşriklerin ise yüreğine korku salınmıştır. Bütün bu ilahi yardımlar, Müslümanlar için önemli bir dönüm noktasını oluşturan sürecin başlangıcını teşkil eder. Bu sayede onların Allah'a olan iman ve güvenleri artmış, Medine'de tutunmaları ve birbirlerine daha sıkı kenetlenmeleri sağlanmış, aynı zamanda Medine'nin dışına açılma fırsatı doğmuştur. Elbette bu süreçte müminler, müşrikler ve münafıklar kendi paylarına düşen dersi almıştır. Bu savaş Müslümanlara niyetlerinin hakkı üstün tutmak ve batılı ortadan kaldırmak olduğu takdirde Allah'ın kendilerine kesinlikle yardım edeceğini, zayıf ve azınlık da olsalar büyük orduları yenebileceklerini göstermiştir. Bedir, küçücük bir ordunun zulme batmış, gurura kapılmış, güçlü bir ordu karşısında muazzam bir zafere ulaşabileceğini tescillemiştir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Fatih Kılıçoğlu, Araf Suresi 40 ila 43. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı. Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve hak

Hırsızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor.''

Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hem

Hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim, dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler. Fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin.
Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka

bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a

ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İbrahim Noman. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde kavramaya çalıştığımız şu dakikalarda, Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Gerçekten kitabımız kendisini farklı isimlerle bizlere takdim etmekte. Elbette bu isimlerin her biri bizlerin gönül dünyasında en güzel şekilde yerini bulmakta ve her birimiz bu isimlerden birine yönelerek kitabımızı daha iyi kavrama gayreti içine girmektedir. Kur'an-ı Kerim kendisini bize takdim ederken farklı isimlerle sunuyor demiş idik. Evet, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kendisini takdim ettiği isimlerden biri de El-Beyyine ismidir. Yani apaçık delil, karşısındaki kişileri susturan delil, her türlü hikmeti ve ibreti sunan bir delil, insanoğlunun direnemeyecek olduğu bir delil. Öyle bir delil ki tartışılmayan, hiçbir kimsenin bu değiştirilebilir diyemediği bir delil. İşte El-Beyyine ifadesi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere Kur'an-ı Kerim'in bir ismi veya bir sıfatı olarak takdim edilmekte. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Zülcelal bu Yüce Kitabı bir mucize olarak göndermiş. Öyle bir mucize ki, öyle bir delil ki, müşrikler onun bir mislini, bir benzerini getirmekten acizdirler. Müşrikler onu reddetmeye güç de yetiremezler. O kitap, bütün ihtişamıyla, vermiş olduğu bilgilerle, muhatap kitleyi en iyi şekilde bilgilendirmekte ve etkilemektedir. Mevla Teala, Beyyine suresinin birinci ayeti kerimesinde Beyyine ismini ki bu sureyi celile bu ayeti kerimede geçen Beyyine yani apaçık delil ifadesinden ismini almıştır. Bu sureyi celile bu birinci ayeti kerimeden almış olduğu bu isimle neredeyse Kur'an-ı Kerim'in bütününü ve emirlerin tamamını anlatır olmuştur. Baktığımız zaman Beyyine dediğimiz bu ifade yani apaçık delil, itiraz edilemeyen delil, karşısındakini susturan delil dediğimiz ölçüler Kur'an-ı Kerim'in bütününde mevcuttur. Kur'an-ı Kerim kendisini bizlere takdim ederken hakikaten bütün yönleriyle apaçık bir kitap olarak durur. Bu kitabı okuyan insanlar onun içindeki o apaçık delili o kadar net bir şekilde görürler ki, o yönü kitabımızın bizimle en iyi buluşabildiği yönlerdendir. Bizler kitabımıza baktığımızda bu kitabın apaçık delil oluşu bizi onun çevresinde toplanmaya yönlendirir. Her birimiz böyle yüce bir delil varken, bizi Rabbimize götüren apaçık bir hüküm var iken, Rabbimizin emirlerini net bir şekilde bizlere haykıran ifadeler varken, başka bir tarafa yönelmeyi asla düşünmeyiz. İnsanoğlu zaman zaman kulaklarını tıkamak ister, gözlerini kapamak ister, zihnini ve basiretini dondurmak ister. Ama ne yaparsa yapsın, onun önündeki bu apaçık delil, hayata dair bütün gerçekleri haykırmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim mucizeleri haber vermektedir. Geçmiş ümmetlerin tamamı bu mucizeleri bilirler. Musa aleyhisselama verilenler, İsa aleyhisselama verilenler, Nuh aleyhisselamın tufanı ve aklımıza gelebilecek
bütün peygamberlere verilenler hem tarihi vesikalarla hem de o günden itibaren o amentüye inanan, o peygamberleri kabul ettiğini söyleyenler tarafından çok iyi bilinir. İşin ilginç olan tarafı, eğer bu peygamberlere verilenleri tahrif etmemiş olsa idiler, zaten bu apaçık olan delil,

bizi doğruya götüren bir delildir. Yanlıştan uzaklaştıran bir delildir. İnsan bir kısım yaratılıştan getirdiği melekelerini Kur'an-ı Kerim'in içinde bulur. Zira Kur'an-ı Kerim'in içinde imanın güzelliği, şirkin yani Allah-u Zülcelal'e ortak koşmanın çirkinliği, cana kıymanın kötülüğü, faizin haramlığı, zinanın çirkinliği ve insanlar arasında kötülükleri yaymanın Allah tarafından kabul edilmediği net bir şekilde görülür. İşte bu yönüyle kitabımız delil olarak önümüzde durur. Herhangi bir kardeşimiz bir kötülüğün kötülük olduğunu anlatırken o konuda Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuduğu zaman veya Yüce Rabbimizin bir hükmünü net bir dille vurguladığı zaman onun delili Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bizim için hayatın bütün güzelliklerini anlatırken en güzel kaynaktır. Delil olarak bizi güzele yönlendirendir. Bizi Rabbimizle buluşturan, Rabbimizin emirlerini anlama noktasında ufkumuzu açan bir delildir. Kitabımıza baktığımız zaman bu kitabın bizi hakka ve hakikate yönlendirdiğini, en iyi şekilde de bizi Allah ile buluşturduğunu idrak ettiren bir delildir. Gerçi bir kısım tefsir alimleri buradaki beyineden yani apaçık delilden sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın da kastedilebileceğini, murad edilebileceğini ifade etmişlerdir. Ancak biz Kur'an-ı Kerim'in kabul edildiği yönü dikkate alarak yüce kitabımızın bir beyine oluşu üzerinde durmak istiyoruz ve onun beyine oluşunu, bir delil oluşunu, apaçık bir delil olarak bizi yönlendirişini asla unutmak istemiyoruz. Her bir Müslüman kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi olan Beyyine suresine bu gözle bir daha bakarsa gerçekten beyyinenin ne demek olduğunu çok daha iyi hissetmiş olur. Allahu Zülcelal 1. ayeti kerimede beyyine ismini bizlere sunmuş ve müminlere gerçekten önlerinde duran bu kitabı ve bu kitabı getiren Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı baş tacı edinebilme emri ve fermanını vermiştir. İyi bir mümin olarak bu kitabı kavramaya çalışmalı, bu kitabın hükümlerini en iyi şekilde hissedebilmek ve yaşayabilmek için gayret göstermeliyiz. Unutmayalım. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dünya hayatımızı yönlendirmek üzere apaçık bir delil olarak gönderdiği gibi, ahiret yurdunda da bizleri hesaba çekerken bu kitabı önümüze getirerek hesaba çekecektir. Ben sizlere apaçık bir delil olarak benim varlığımı anlatan, peygamberlerimin varlığını anlatan, ölümden sonraki hayatı anlatan bir kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Sizin önünüzde bir beyine olarak durdu. İşte dünyanızı mamur eden bu beyine ahirette de hesaba geldiğinizde yine sizlere şahitlik edecektir. Ama lehinizde, ama aleyhinizde. Kur'an-ı Kerim'in beyine olma özelliğini en iyi şekilde idrak ederek hayatımızı Kur'an-ı Kerim'in delil oluşu üzerine kurmak her birimizin hedef ve gayesi olmalıdır. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette iman. Allah Teala Fatır Suresi'nin 39. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Küfür en kısa anlamıyla din adına tebliğ edilen hususları kabul etmemek demektir. İslam'a göre Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği hususların tamamını veya bir kısmını kabul etmemek, dini hükümleri inkar edici sözleri söylemek kişiyi küfre götürür. Küfre götüren her bir eylem ve söylemi yapan kişiye ise kafir denir. Yüce Allah insanoğlunu yeryüzüne halife kıldı. Yani yeryüzünün idaresini ona verdi. Ancak yeryüzünün idaresini almak, onun hakimi olmak veya istediği gibi onda tasarruf etmek anlamını taşımaz. Zira halife olmak, emanetçi olmak demektir. Bununla birlikte, kimi zaman bazı insanlar dünyanın hakimiyetinin ve gücün kendisine ait olduğunu zannederek Rabbini inkar etmekten çekinmemişlerdir. Allah Teala kullarını inanmak ve inanmamak arasında serbest bırakmıştır. Ancak onların kafir olmalarına asla rıza göstermemiştir. Bunun için de Cenab-ı Hak merhametinin bir tecellisi olarak insanları akıl nimetiyle donatmış, peygamberler ve ilahi kitaplarla onları desteklemiştir. Bütün uyarılara rağmen, peygamberlerin Allah'tan getirdiği inanç, ibadet ve ahlak esaslarını inkar edenin zararı kendi aleyhinedir. Zira Allah'ın insanların inanmasına ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar Allah'a iman etseler veya onu inkar etseler, ona hiçbir fayda veya hiçbir zarar veremezler. Kişinin kendisi iman esaslarından birini açıkça inkar ettiğini, söz

0: ve fiilleriyle ifade etmedikçe onun kafir olduğuna hükmedilemez. Her insan kendisinden sorumludur. Yaptığı kötülüklerin neticesi kendine aittir. Bu sebeple kimse kimsenin günahını yüklenmez. Dolayısıyla iman eden kendi lehine iman etmiş, kafir olan kendi aleyhine inkar etmiş olur. Kafirler ancak kendilerine yazık etmişlerdir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif.
2: Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an'ın koruyucusu Yüce Rabbimizdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaşanan olaylarla bağlantılı olarak bölümler halinde 23 senede indirmiştir. Hazreti Muhammed son peygamber, Kur'an-ı Kerim ise son kitaptır. Kıyamete kadar yeni bir din gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilmiş bütün kitaplar aslını muhafaza edememiş, dolayısıyla zamanla yeni bir dinin ve peygamberin gönderilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kur'an-ı Kerim açısından durum tamamen farklıdır. O, diğer kitapların uğradığı tahrife uğramamıştır. Kur'an-ı Kerim, hem manevi açıdan hem de Allah'ın Müslümanlara güç ve yetenek vermesiyle yapılan bir takım çalışmalarla maddi açıdan korunmuştur. Bu yönüyle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar insanlığa ışık tutacaktır. Kur'an-ı Kerim'in manevi açıdan korunması, en başta şeytandan korunmasıdır. Şeytan, iyileri kötü, kötüleri iyi, yanlışı doğru, doğruyu yanlış gösterme yeteneğine sahip bir varlıktır. Yüce Allah, şeytanın Kur'an ayetlerine müdahale etmesini engellemek için Cebrail aleyhisselamın yanına muhafız melekleri koymuştur. Kur'an-ı Kerim'in maddi açıdan korunması yine Allah'ın koruması cümlesindendir. Kur'an'ın ilk indiği andan itibaren yazıya geçirilmesi, ezberlenmesi, pasajlar halinde bulunan ayet metinlerinin bir araya getirilmesi, çoğaltılması ve benzeri bütün işlemler Allah'ın Müslümanlara güç, yetenek ve feraset vermesiyle sağlanan bir korumadır. Sevgili Peygamberimiz gelen vahiyleri sayıları 40'ı bulan katiplere yazdırıyordu. O, askeri seferler sırasında ve hatta Mekke'den Medine'ye hicreti gibi en kritik anlarda bile beraberinde katip ve yazı malzemesi bulundurmayı ihmal etmiyordu. Zeyd bin Sabit yeni gelen bir vahyin yazma işi bitince Hazreti Peygamber'in yazılanları bir kez okuttuğunu, eğer bazı eksiklikler olmuşsa tamamlattığını, bu düzeltmelerden sonra halka sunduğunu belirtiyor. Peygamberimiz, Kur'an ayetleriyle kendi sözlerinin birbirine karışmasının önlenmesi için, "Benden, Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Eğer Kur'an'dan başka bir şey yazdınızsa, onu imha edin." buyurmuştur. Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra, dağınık halde bulunan vahiy parçaları bir araya toplanarak mushaf şeklinde yazılmıştır. Kur'an'ın bu şekilde bir araya toplanarak yazıya geçirilmesi, diğer kutsal kitaplar gibi bozulmasını önlemiştir. Kur'an'ın toplanması işini üstlenen Zeyd bin Sabit, kendisine gelen metinlerin gerçekten vahiy metni olup olmadığına dair yemin ettiriyor, metinlerin ezberinde olup olmadığını soruyor, ezberinde olsa dahi bununla da yetinmeyip, bu metinlerin vahiy metinleri olduğuna dair iki şahit getirmelerini şart koşuyordu. Peygamberimizin döneminde bazı müşrikler Kur'an'ın benzerini oluşturmaya çalışmışlar, ancak ortaya saçma sapan birkaç dizeden başka bir şey çıkaramamışlardır. Çünkü yüce kitabımızın ayetleri her açıdan mükemmel ve orijinal bir yapıya sahiptir. Hiç kimsenin onu taklit etmeye dahi gücü yetmemiştir. Bütün bunlar Kur'an'ın korunmuşluğunun bizzat kendinden kaynaklandığına da bir işarettir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1-23. Ayet-i Kerimeler.

savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Serlevha Ayetler. Nur Suresi 30 ila 31. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ey müminler! Gözlerinizi ve ırzlarınızı haramdan koruyun. Burada Müslüman erkeklere ve kadınlara iffetli olmaları emredilirken, öncelikle gözlerini harama ve günah olan şeylere bakmaktan muhafaza etmeleri söylenir. Çünkü bakışlar daha büyük bir günah olan zinaya götürebilir. Bundan sonra erkek ve kadınların ırzlarını korumaları ve böylece temiz kalmaları öğütlenir. Bu ayetin devamında da hanımların bedenlerini teşhir etmemeleri, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlayarak tesettüre riayet etmeleri emredilir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, mümine yakışan iffetli olmaktır. İffetli mümin gözünü haramdan sakınır. Almamız gereken ikinci mesajsa, kadın ve erkekler bedenlerinin avret sayılan yerlerini yabancılara göstermekten sakınırlar.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın. Ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim, Ayn-sin-kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Aran. Fecr Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Kâf Suresi 30 ila 37. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine

0: Yüce Kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine Yüce Kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve Yüce Kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün A'raf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımımın, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki, dua edenin duasını anında işitir ve karşılık verir. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki, bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, A'raf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona irtica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Rum Suresi 11 ila 19. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i insanların öğüt alması için indirmiştir. Kim bu öğütlerden yüz çevirirse, kıyamet gününde bunun günahını yüklenecektir. Yüce Allah, bu dünyada herkesin yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. İman edip salih amel işleyenlerin ise o zor günde tedirgin olmasına gerek yoktur. Zira orada imanlarının ve yaptıkları iyiliklerinin karşılığı kendilerine tas tamam verilecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah katında sadece müminlerin yaptığı iyilikler mükafatlandırılacaktır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müminler yaptıkları iyi amellerin karşılığını eksiksiz bir şekilde tam olarak alacaklardır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1-7. Ayet-i Kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O'dur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de...

Diyanet Kur'an Radyo'da. Kurban. Tüm dinlerdeki ortak ibadet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönülleri müjdele. Hac suresi 34. ayet. Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına vesile olan ve ibadet maksadıyla belirli vakitte ve belirli cinste kesilen hayvanlara denir. Kişi kurban kesmekle Allah'a olan bağlılığını ve onun emrine boyun eğip kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Kurban ibadeti tarih boyunca hemen bütün dinlerin ve dini kültürlerin ana temalarından birini teşkil eder. Her millet inancına göre kendi nazarında kıymetli olan bir şeyi kurban etmeyi gelenek haline getirmiştir. Kur'an bize kurban müessesesinin Hazreti Adem'in çocuklarıyla başladığını bildirir. Ayrıntı verilmeden zikredilen bu hadisede Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettikleri, bunlardan birinin Habil, kurbanının kabul edildiği, diğerinin Kabil'in ise reddedildiği belirtilir. Bu olay bize kurbanın Hazreti Adem'den beri yerine getirilen dini bir ibadet olduğunu göstermektedir. İzahını yaptığımız ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilmektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'den bahsedilen ayetlerde de kurban olayına değinilir. Ayetin ifadesine göre Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu kurban etmesi emredilmiş, o bu durumu açıklayınca Hazreti İsmail büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'tan gelen emre uyacağını ifade ederek babasına kendisine kurban etmesini söylemiştir. Hazreti İbrahim bu emri yerine getirmek için oğlunu yüzüstü yere yatırdığı sırada Allah Teala büyük bir kurbanlık göndererek bunu kesmesini emretmiş ve Hazreti İsmail'i kurban olmaktan kurtarmıştı. Böylece Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail mükemmel bir itaat, teslimiyet ve fedakarlık örneği sergilemişlerdir. Bu nedenle kurban, Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Allah'a karşı göstermiş oldukları büyük sadakat ve teslimiyetin hatırasını taşımakta ve inananlar tarafından her yıl Kurban Bayramı günlerinde büyük bir coşkuyla yerine getirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin ikinci yılından itibaren vefat edinceye kadar her yıl düzenli olarak kurban kesmiş ve imkanı olan her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesini istemiştir. Kurban Bayramı günlerinde kişiyi Allah'a yaklaştıracak en güzel ve en sevimli şeyin kurban kesmek olduğunu belirten sevgili Peygamberimiz, kesilen hayvanların kanı yere düşmeden kişinin Allah katında yüce bir makama erişeceğini, bu nedenle gönül hoşluğuyla bu ibadetin yerine getirilmesini istemiştir. Bütün ibadetler, kulun kendini olgunlaştırması, hayatı anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşması gibi gayelerin yanında üstün amaçlarla yapılmalıdır. Kurbanla bir hayvanın eti veya derisi için kesimi arasındaki en temel fark, kurbanın ibadet amaçlı, yani Allah'ın rızasını kazanma ve onun isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. Kur'an'da kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının, takvanın Allah'a ulaşacağının belirtilmesi böyle bir anlam taşır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olan samimiyet, dini duyarlılık ve Allah rızasıdır. Bu nedenle Kur'an, Allah'tan başkası adına kurban kesmeyi yasaklamış, bu şekilde kesilen kurbanların etlerinin yenilmesini haram kılmıştır. Gerek fert, gerekse toplum açısından son derece yararlar taşıyan kurban ibadeti, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca
insanlar arasında

0: arasında sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Zekatta olduğu gibi, kurbanda da zengin olan kişi, malını Allah rızası için başkalarıyla paylaşma yolunda harcama alışkanlığı kazanır. Ve böylece cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtulur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kurban, bir taraftan kişiyi hakka yaklaştırırken, diğer taraftan da halka yakınlaştırmaktadır. Çünkü hakka yakın olmayı hedefleyenler, halkla kaynaşabilen insanlardır. İlahi buyruğa uyarak kesmiş olduğumuz kurbanlar, bir taraftan bize Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini ve her ikisinin de Allah'a itaat konusunda verdikleri zorlu imtihanı nasıl geçtiklerini hatırlama imkanı verirken, diğer taraftan da yoksullara yardımda bulunma zevkini kazandırır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler!

Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Cuma Suresi. Cuma Suresi Medine devrinde muhtemelen Hicret'in 1. yılında nazil olmuştur. 11 ayeti kerimeden oluşmaktadır. Adını Cuma namazı için ezan okunduğunda camiye gitmeyi emreden 9. ayetinden alır. Allah'ı tesbihle başladıkları için Müsebbihat adı verilen 7 surenin 5.'sidir. Surenin inişine sebep olan olay şu şekilde yaşanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okurken dışarıdan gürültüler ve davul sesleri duyulur. O günün geleneklerine göre kervanların gelişi davul çalınarak ilan edilirdi. Bunun üzerine birçok sahabi mescidi terk edip sesin geldiği tarafa doğru gider. Hazreti Peygamber'in yanında mescitte sadece 12 kişi kalmıştır ve Hazreti Peygamber çok üzülmüştür. Bunun üzerine Cuma Suresi nazil.

Sure, peygamber göndermenin ilahi hikmet ve faydaları, vahyin yol gösterici etkinliği ve cuma namazı ile ilgili bazı hükümleri ihtiva eder. Tesbih ile başlayan ilk ayet-i kerimede Esma-ül Hüsna'dan El-Melik, El-Kuddüs, El-Aziz, El-Hakim isimleri peş peşe yer almaktadır. Daha sonra Allah'ın ümmi bir kavim içinden peygamber göndermesinin sebepleri ve dolayısıyla Hazreti Peygamber üzerinden tüm peygamberlerin

görevleri açıklanır. Bu görevler, insanlara Allah'ın ayetlerini okumaları, onları maddi ve manevi kirlerden arındırmaları, onlara kitabı ve hikmeti öğretmeleridir. Surenin 3. ayeti kerimesinde Hazreti Peygamber'in risaletinin evrenselliği ifade edilmektedir. 5. ayeti kerimede önceki ümmetlerden Yahudilere gönderilen emirlerin onlar tarafından samimiyetle benimsenmediği ifade edilmiştir. Ayet-i Kerime'nin açık ifadesiyle onlar sırtında Tevrat taşıyan ancak muhtevasından habersiz olan merkep gibidirler. Yahudiler Tevrat gibi mukaddes bir kitaba sahip ve Allah'ın dostları olduklarını ileri sürdükleri halde asla istememektedirler. Bu gerçek 6 ila 8. ayet-i kerimelerde şöyle ifade edilmektedir. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Surenin son 3 ayetinde cuma vakti gelince işi gücü bırakıp camiye gitme, namaz kılınınca tekrar işe dönme ve Allah'ın fazlu keremine sığınarak geçim için çalışma emredilmiş, mabet içinde olduğu gibi mabet dışında da Allah'ı anmanın önemi vurgulanmıştır. Aslında bu sonuç kısmı surenin başında göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı zikir ve tesbih ettiğini bildiren İlk ayetle tam bir uyum içindedir. Madem ki her şey sürekli olarak Allah'ın yüceliğini dile getirmektedir, öyleyse Müslüman da kainattaki bu ahenge katılmalı ve Allah'ı zikreden tabiatla uyum sağlamalıdır.

0: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Naziat Suresi 1 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben

sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 5. Ayet.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın bilgisi. Ayette evrendeki hiçbir bilginin Yüce Allah'a gizli kalmayacağı belirtilerek, bu surenin ikinci ayetinde geçen Hay ismi şerefine açıklama getirilmektedir. Zira böyle bir ilmin varlığı ve bu derece kapsamlı olması, daima diri ve ölümsüz olmakla mümkündür. Diğer taraftan bu açıklama yine aynı ayette yer alan Kayyum ismiyle de bağlantılıdır. Çünkü Kayyum, bütün varlıkları yaratan, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, denetleyen ve görüp gözeten anlamına geldiğine göre, bu ismin tecellisi, bütün yaratıkların ihtiyaçlarını bilmeye bağlıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah her şeyi görür ve bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorumayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif.
9: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 29. Ayet.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Konuk edenlerin en hayırlısı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve beraberindekiler gemiye bindikten sonra Cenab-ı Hak tarafından kendilerine öğretilen hamdü senayı ve bu duayı yaptılar. Böylece konuk edenlerin en hayırlısından kendilerini barındırmasını istediler. Dolayısıyla bu dua aynı zamanda her müminin bir yere yerleşirken ya da yolculuk yaparken okumasında fayda bulunan anlamlı bir dua örneğidir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslümanlar her durumda ve her zamanda Allah'a hamd edip, ondan hayır ve bereket dilemelidirler.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 28 ila 30. ayetlerin meali. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ali İmran suresi 28. ayetin tefsiri. Bu ayetin iniş sebebi olarak tefsirlerde bazı Müslümanların Yahudilerle ve müşriklerle kendi varlıklarını bile tehlikeye sokabilecek dostluklar kurmalarına ilişkin değişik olaylar nakledilir. Bunlardan biri şudur. Medine'deki bazı Yahudiler zaman zaman Ensar'dan bazı Müslümanlarla gizli temas kurarak onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Durumu fark eden Rifa'a bin Münzir, Abdurrahman bin Cübeyr ve Said bin Hayseme gibi müminler söz konusu Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Onlar bu uyarıyı dikkate almayıp Yahudilerle yakın ilişkileri sürdürdüler. O sebeple bu ayet nazil oldu. Gerek nüzul sebebi olarak zikredilen olaylar gerekse kafirun yani inkarcılar kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları dikkate alınarak burada dost edinilmemesi istenilen müşrikler, münafıklar veya genel olarak tüm inkarcılar olabileceği yorumları yapılmıştır. Nüzul sebebi ne olursa olsun ayet bütün zamanlarda geçerli genel bir ifadeye sahiptir. Kur'an-ı Kerim Müslümanların başka dinlerin mensuplarıyla ve bilhassa putperestlerle farklı konumlarda çok çeşitli ilişkiler içinde bulundukları 23 yıla yakın bir zaman dilimine yayılmış olarak nazil olduğundan bu konuya ilişkin ayetlerde üslup ve içerik farklılığının bulunması tabiidir. Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerini düzenleyen ayetler ve Resulullah'ın uygulamaları topluca değerlendirildiğinde, delillerin şu iki noktada görüş ayrılığına meydan vermeyecek ölçüde açık olduğu görülür. A. Hangi sebeple olursa olsun Müslümanların kendi inançlarından taviz vererek Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, onları bu anlamda dost edinmesi, kendi imanını tehlikeye sokan bir durumdur. B. İnançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın, İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak ve bu çerçevedeki yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması yasaklanmayıp, aksine özendirilmiştir. Bu anlayışa paralel olarak, devletler umumi hukukunda milletler arası ilişkiler için yapılan dostane ilişkiler ve hasmane ilişkiler şeklindeki temel ayrım esas alındığında, İslam'ın tavrının bunlardan birincisini kural, ikincisini ise istisna telakki etme şeklinde olduğu söylenebilir. Bu tarz ilişkilerin ayet-i kerimede kullanıldığı anlamıyla vela, dostluk olmadığı açıktır. Bu kelimenin başka ayetlerdeki özellikle Allah Teala'nın en iyi dost olduğunu belirten ayetlerdeki kullanımı dikkate alınırsa, burada yasaklanan dostluğun, inanç birliğinden veya yakınlığından ötürü sevgi besleme, güven duyma ve bel bağlama anlamında olduğu kolayca anlaşılır. Gerek ayetin sonundaki ağır müeyyide, yani bu ikaza uymayanların Allah'ın dostluğunu yitirmiş olacaklarının bildirilmesi, gerekse mütakip ayette gizlenen niyetlerin Cenab-ı Allah'ın bilgisi dışında olmadığının hatırlatılması, yasaklanan ilişkilerin İslam inancına sadakati her şeyin üstünde tutmaksızın bir takım kişisel zaaf uğruna imanı tehlikeye sokan,
veya Müslümanların zararına olan dostluklar tesis edilmesi veya bu tür dostlukların korunması olduğunu göstermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki dönemde ortağı olan Saib bin Abdullah'ı cahiliye devrindeki erdemli davranışlarından ötürü övmesi, gençliğinde Mekke'de haksızlıkların önlenmesi amacıyla oluşturulan Hilful Fudula yani Gönüllüler İttifakı'na katılmış ve peygamberlik yıllarında da bu girişimden memnuniyet ve övgüyle söz etmiş olması, bu surenin 75. ayetindeki ehli kitap mensuplarının dürüstlük ölçütüne göre tasnife tabi tutulması, Resulullah'ın Yahudilerle ve müşriklerle yazılı anlaşmalar yapmış olması gibi deliller ve hepsinden önemlisi Enbiya suresinin 107. ayetinde Hazreti Muhammed'in bütün yaratılmışlara rahmet olarak gönderildiğinin bildirilmesi göstermektedir ki İslamiyet başka dinlerin mensuplarıyla temas kurmayı, barış ve esenlik içinde yaşamanın yöntemlerini geliştirmek ve ilahi bir lütuf olarak insanın doğasına yerleştirilmiş olan fıtrata uygun ahlaki erdemleri beşeriyetin en yüce değerleri sayıp onları yükseklerde tutmak için işbirliği yapmayı yasaklamak şöyle dursun, bunu İslam mesajını bütün insanlara ulaştırma, tebliğ görevinin bir parçası saymıştır. Bunun sonucu olarak insanlık tarihinde farklı dinlere mensup kimselerin güven duygusu içinde birlikte yaşayabilmeleri konusunda en başarılı siyasi ve sosyal ilişki örneklerinin Müslümanlar tarafından sergilenmiş olduğu görülmektedir. Müslümanların bu alanı

0: beklentilerin özünü teşkil ediyor olması ve bunun ortaya çıkardığı toplumsal dinamikler, anılan sonucun sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk görevinin bir parçasını teşkil eden, ibadet niteliği taşıyan mali yükümlülüklerde örneğin zekat ve fitre bile, bazı bilginlerin gayrimüslimlerin de hak sahipleri çerçevesinde sayılması içtihadını ortaya koymuş olmaları bu açıdan önemli bir örnektir. Hatta Hazreti Ömer'in Tevbe suresinin 60. ayetinde geçen fukara kelimesini, Müslümanların yoksulları, mesakin kelimesini ehli kitabın yoksulları şeklinde yorumladığı ve hazine görevlilerine bu yönde uygulama yapmaları için talimat verdiği nakledilmiştir. Fakat bütün bu sınırlı ilişkiler, Kur'an ve sünnetteki diğer deliller ışığında değerlendirildiğinde, Müslümanların kimlik erimesine, dolayısıyla iman gücünü kaybetmelerine yol açacak ilişkiler kurmalarını veya boyunduruk altına girmeye razı olmalarını onaylama anlamına gelmemektedir. Özetle ayet-i kerime, Müslümanların bu hassas dengeyi dikkatle korumaları, bu konudaki adımlarını amacı dışına taşırmamaları ve ilişki kurulan tarafın da niyetini göz ardı etmeyip basiretli davranmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayetin mealinde geçen müminleri bırakıp da kaydından hareketle burada Müslüman olmayanlarla kurulması yasaklanan ilişkinin müminlere cephe alma niteliği taşıyan ve onlara zarar veren dostluklar olduğu, yine müminleri bırakıp sırf gayrimüslimleri dost edinme olduğu yorumları yapılmıştır. Buna karşılık bazı müfessirler başka ayetlerde bu kayda yer verilmeksizin yapılan mutlak yasaklamayı dikkate almış ve bu ayetin kayıtsız şartsız olarak müminlerin dışındakileri dost edinmeyin şeklinde anlaşılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu açıklanan anlam ve şekliyle inkarcıları dost edinmek kesin bir dille yasaklandığı gibi, bu ikaza uymayan kişinin Allah'la bağını koparmış, Allah'ın dostluğundan yoksun kalmış olacağı bildirilmektedir. Ancak daha sonra lüzum görüldüğünde korunma amaçlı olarak veya gerekli korunma tedbirlerini alarak dostane ilişkiler kurmakta bir sakınca bulunmadığı ifade edilmekte, ardından tekrar sakındırıcı bir cümle gelmekte ve ayetin sonunda her şeyin dönüp dolaşıp Allah'a varacağı hatırlatılmaktadır. Ayetteki ifade akışına dikkat edilince görülmektedir ki, bir taraftan imana zarar veren dostluklar yasaklanırken, diğer taraftan bu yasağın kayıtsız şartsız katı bir biçimde algılanmaması gerektiği, az önce belirtildiği tarzda bazı dostluklar kurulabileceği bildirilmekte, fakat bunun da makul bir sınırı aşmaması ve sürekli bir otokontrole tabi tutulması için ikazda bulunulmaktadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor şeklinde tercüme ettiğimiz cümleye, Allah sizi kendisinden, ona karşı gelmenizden, azabından sakındırıyor manası verildiği gibi, Allah sizi bizatihi böyle bir işten sakındırıyor anlamı da verilmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

hem müjdeci hem de uyarıcı peygamber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Furkan Suresi 56. Ayet. Bildiğimiz gibi peygamberler, ebediyet sınavını kazanmamız için gerekli mesajlarını, yani emir ve yasaklarını biz insanlara ulaştırmak üzere, Yüce Rabbimizin kulları arasından seçip görevlendirdiği elçilerdir. En mükemmel şekilde yaratılan, bütün nimetler hizmetine sunulan ve ebedi yolcusu olarak sınav için dünyaya gelen biz insanların, belli işlerle sorumlu tutulabilmemiz, davranışlarımıza göre cennet veya cehennemle karşılık görebilmemiz için bilgilendirilmemize ve bunun için de peygamber gönderilmesine ihtiyaç vardır. Böylece ahirette, bilmiyorduk, peygamber gönderilmedi diye Allah'a karşı mazeret ileri sürmemizin peşinen önüne geçilmiş olmaktadır. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Nisa Suresi 165. Ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem Kur'an ayetlerini tebliğ etmekle hem de bunları açıklayan ifadeleriyle yeteri kadar müjdeci ve uyarıcı olmuştur. Onun tebliği ve açıklamaları, itaat edenler için ebedi mutlulukların müjdesi, inkar ve isyan edenler içinse korkunç felaketlerin uyarısıdır. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde, Peygamberimizin görevinin Allah'ın son dini olan İslam'ı tebliğ etmekten ibaret olduğu vurgulanmakta ve yine pek çok ayette bu görevinin iki yönlü olduğuna işaret edilmektedir. Peygamberimiz, İslam'ın kurtarıcı ilkelerini benimseyen, yaşayışını bu ilkeler çerçevesinde düzenleyen biz müminler için bir beşir, müjdeci, batıl inançlara ve kirli bir hayata kendilerini kaptırıp gidenler için de apaçık bir nezir, uyarıcıdır. Allah Resulü de görevi boyunca, İnkarcı ve isyancı insanlara Allah'ın azabını haber vererek onları sürekli uyarmış, iman ve itaat eden insanlara da Allah'ın rahmetini ve vereceği ödülleri hep müjdelemiştir. Sevgili Peygamberimizi teselli amacı taşıyan bu ayette, ona düşen görevin yalnızca müjdeleme ve uyarma olduğu ve bunun ötesinde bir sorumluluğunun bulunmadığı özellikle belirtilmiştir. Bu ayette, aynı manadaki pek çok ayette vurgulandığı gibi, Peygamberimiz sadece uyarmak için değil, aynı zamanda ve öncelikle müjdelemek için gönderilmiştir. Kendisi bizzat bunu uyguladığı gibi, toplumu uyarma görevini yapacak diğer Müslümanları da öncelikle müjdeleyici olmaları konusunda kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz ifadeleriyle uyarmıştır. Peygamber Efendimizin öncelikli görevi müjdelemektir. Kur'an'da ve hadislerde Allah'a iman, ibadet ve itaat edenlerin alacakları ödüller açıklanmış ve müjdeler verilmiştir. Bunlar, cennet ehli için hazırlanmış olan, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hayalinden geçmeyen çeşitli nimetler, sonsuzluk müjdesi, ilahi cemalin görülmesi ve rıdvan, yani Allah'ın biz kullarından razı olmasıdır. Bir diğer görevi de uyarmaktır. Biz insanları cehennemden ve inkar, şirk, nifak, isyan gibi ilahi azaba ve cehenneme girmeye sebep olacak her türlü inanç, söz ve davranışlardan sakındırması, gelecek tehlikeyi önceden bildirmesi
ve böylece bizleri iman, ibadet ve itaate yöneltmesidir. Öyleyse bizler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjde ve uyarılarını dikkate alarak hayatımızı Rabbimizin isteklerine, emir ve yasaklarına göre düzenleyelim. Böylece tekrarı olmayan ebediyet sınavını kazanarak vaat edilen ilahi ve ebedi müjdeleri elde eden bahtiyar kullardan olalım.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen kıymetli dostlar, Diyanet Radyoları Ankara stüdyolarından yapmış olduğumuz yayın ile sesimiz kimlere ulaşıyorsa, dinleyici tüm dostları saygıyla, muhabbetle, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyenler, Kur'an Hocası programımızda bugün yine A'la suresinden ayetler okuyacağım ve okumada dikkate alınacak hususları dile getirmeye gayret edeceğim inşallah. Ve bugün A'la suresinin 5, 6 ve 7. ayetlerini okuyacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar edeceğiz. 591. sayfada yer alıyor okuyacağımız ayeti kerimeler. Ve başlıyoruz. Buyurun.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fece'alehu gusâen ehvâ.

Tekrar okuyoruz. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى

0: İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Son kez tekrar ediyoruz. Fece'alehu gusâen ehvâ. Senuqri'uke felâ tensâ illâ mâ şâ'allâh. İnnehu ya'lemul cehra ve mâ yahfâ. Sadakallahul azim. Evet, Allah kabul eylesin. 3 ayeti kerime okuduk A'la suresinden. Bu ayetlerde nerelere dikkat edeceğiz? Şimdi ayeti kerimeleri tek tek ele alıyoruz. İlk okuduğumuz ayet fece'alehu gusâen ehve. Düz olarak bir kez daha okuyorum. Benimle sizler de lütfen okuyun. Fece'alehu gusâen ehve. Bakınız. Fece'alehu. Uzatmayanları gördük. Fece'alehu. Burada zamir olduğu için kendisinden önce de harike bulunduğundan, harekeli harf bulunduğundan buradaki zamiri uzatıyoruz. Onun için de fece'alehu bir elif miktarı. Sonra gusâen gayın kalın ötresiyle gusâen meddi muttasıl ama gusâ derken s harfinin peltekliğini unutmuyoruz. Gusâen eh ve gusâen ayrı bir kelime. Onun için hemzeyi sâ dedikten sonra birlikte okuyacak şekilde aynı kelimenin hemen devamında okuyoruz. Yani arada bir ses vurgusu, bir ses şiddeti yok. Yani okunması gusâen. Bakınız, ses vurgusu yapmadım. Gusâen aynı sesin devamıdır. Sonra da ses vurgusuna dikkat buyurun. Bir sonraki kelimede ehva derken gusâen ehva. Çünkü kelime değişti artık. Diğer kelimenin farklı olduğunu, yani ayrı bir kelime olduğunu ilk harfine yapacağımız bir ses vurgusuyla hatırlatıyoruz ya da öyle okuyoruz. Ayeti bir bütün olarak okursak
1: fece'alehu gusâen ehve senuqri'uke senuqri
0: kaf kalın ra ince
1: senuqri'uke fela tensâ. Fela tensâ.
0: İhfa var. Şimdi fela tensâ diye bu kelimede durursak, durup nefes aldık. Durmayı bu anlamda kullanıyoruz. Durmak. Durunca nefes alıyoruz. Burada fela tensâ meddi tabiiyle, yani bir elif miktarı uzatılarak durulur. Ancak benim okuyuşlarımda uyguladığım gibi, dersimize başlarken, okurken uyguladığımız gibi, eğer durmayıp da geçmek istersek, o zaman durum şöyle değişiyor. Fela tense, bakınız.
1: Fela tense illa.
0: Ne yaptık? Tense derken sinin üzerinde, o çeker sebebiyle ki biz buna asar diyoruz, yani üstteki uzatma işaretini. Burada med var. Tabii med olmasına rağmen medden sonra durmadığımız takdirde, bakınız medden sonra neyi okuyacağız? Hemzeyi okuyacağız. İlla diye İlla kelimesinin başındaki hemzeyi okuyacağız. Ne oldu bu defa? Bize hangi tecvid kuralını uygulama mecburiyeti çıktı ortaya? Fela tense illa. Hatırlayalım. Tense, med var. Sonra da i var, hemze var. Meddi munfasıl. Tense ayrı bir kelime. İlla ayrı bir kelime. Bu durumda meddi munfasıl oluşması itibariyle geçiş halimizde okuyacağımız med süresi uzuyor. O zaman şöyle okuyacağız.

meddi munfasıl uygulanır. Tekrar söylüyorum. Fela tensa durursak bir elifle duruyoruz. Geçersek meddi munfasıl olduğu için dört elif miktarı kadar uzatabiliyoruz. Devam ediyoruz. İlla maşallah. Burada meddi muttasıl olduğunu zaten biliyoruz. Şa'i kelimesi meddi muttasıldır. Allah derken de duruş halinde meddi arız olduğundan bakınız. Men şa'allah. Ne yaptık? Meddi arız. Medden sonra sükun geliyor. Yani sakin okuduğumuz için sükun geliyor. Devam ediyoruz. İnnehu ya'lemul cehra. İnne tutuyoruz. İnnehu ya'lemul cehra. Ha'yı duyuracağız, çıkaracağız. Harfin sesini çıkarmamız, telaffuz etmemiz lazım. Ya'lemul cehra ve ma yahfa. وَمَا يَخْفَى. Burada ha kalın okunan harflerden, fa da fa diye kendisinden sonra uzatma konumundaki ya geldiği için burayı da meddi tabi olarak uzatıyoruz. Evet kıymetli dostlar, bu hatırlatmalarımızı dikkate alarak buyurun bir kez de birlikte tekrar ediyoruz. Okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fec'alehu gusaen ahva.

0: İnnehu ya'lemul cehre ve ma yahfa. Sadakallahul azim.
1: Allah kabul eylesin. Değerli dinleyenler, bugün de Kur'an Hocası programımızın sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 90. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Aklı örten, içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sarhoşluk veren içkiden, kumardan ve falcılıktan kaçının. İslam aklı, canı, malı, ırzı ve dini korumayı ilke edinir. Aklı gideren, sağlıklı düşünmeyi ve davranışı engelleyen ve sarhoşluk veren her içki çeşidi haramdır. Kumar da hem insan hem de toplum sağlığı ve huzuruna karşı büyük tehlikelerden biridir. Falcılık, gaybtan haber verme gibi şeyler de haram ve şeytan işi birer pisliktir. Müminler bu tür kötü ve çirkin işlerden kaçınmalıdır. Bu ilahi yasağa uyarlar. Böylece sağlıklı ve huzurlu bir toplum olarak yaşarlar. Bu ayetten almamız gereken

Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 147. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanlar var ya, onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ameller imanla kıymet bulur. Allah'ın varlığı ve birliğini gösteren ayetleri ve delilleri yok sayıp, onlara inanmayan, hatta yalan sayan ve hesapların görüleceği ahirete kavuşmayı inkar edenler, dünyada ve ahirette hüsrana uğrayacaklardır. İnkarlarının bir sonucu olarak, görünüşte iyi ve yararlı gibi olanları da dahil olmak üzere, bütün amelleri boşa çıkacaktır. Bu sonuç onlar için bir haksızlık değil, yalnızca yaptıklarının bir karşılığıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, yaptığımız güzel işler imanımız sayesinde anlam kazanır ve bir değer ifade eder. Bir diğer mesajsa, inkarcıların hiçbir faaliyeti Allah katında değerli değildir.

Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzde devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci. Yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra Buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle. Dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdi ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder
melekler de şahitlik ederler ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler. Büyüklenerek O'na kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendilerine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla, size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharam'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı.
Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek, üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de, meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse, ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de
sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim, dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana,
şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi, ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu kurtuluş fidyesi olarak verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse bilsin ki, Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim
Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi size tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de, sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır.
Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Onlardan birçoğunun yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol, yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki, her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hâlâ Allah'a tevbe edip O'nun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O'nun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap,
hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkârcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkârcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Necm Suresi 31. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette iman.
2: Allah Teala Fatır suresinin 39. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Küfür en kısa anlamıyla din adına tebliğ edilen hususları kabul etmemek demektir. İslam'a göre Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği hususların tamamını veya bir kısmını kabul etmemek, dini hükümleri inkar edici sözleri söylemek kişiyi küfre götürür. Küfre götüren her bir eylem ve söylemi yapan kişiye ise kafir denir. Yüce Allah insanoğlunu yeryüzüne halife kıldı. Yani yeryüzünün idaresini ona verdi. Ancak yeryüzünün idaresini almak, onun hakimi olmak veya istediği gibi onda tasarruf etmek anlamını taşımaz. Zira halife olmak, emanetçi olmak demektir. Bununla birlikte, kimi zaman bazı insanlar dünyanın hakimiyetinin ve gücün kendisine ait olduğunu zannederek Rabbini inkar etmekten çekinmemişlerdir. Allah Teala kullarını inanmak ve inanmamak arasında serbest bırakmıştır. Ancak onların kafir olmalarına asla rıza göstermemiştir. Bunun için de Cenab-ı Hak merhametinin bir tecellisi olarak insanları akıl nimetiyle donatmış, peygamberler ve ilahi kitaplarla onları desteklemiştir. Bütün uyarılara rağmen, peygamberlerin Allah'tan getirdiği inanç, ibadet ve ahlak esaslarını inkar edenin zararı kendi aleyhinedir. Zira Allah'ın insanların inanmasına ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar Allah'a iman etseler veya onu inkar etseler, ona hiçbir fayda veya hiçbir zarar veremezler. Kişinin kendisi iman esaslarından birini açıkça inkar ettiğini, söz ve fiilleriyle ifade etmedikçe onun kafir olduğuna hükmedilemez. Her insan kendisinden sorumludur. Yaptığı kötülüklerin neticesi kendine aittir. Bu sebeple kimse kimsenin günahını yüklenmez. Dolayısıyla iman eden kendi lehine iman etmiş, kafir olan kendi aleyhine inkar etmiş olur. Kafirler ancak kendilerine yazık etmişlerdir.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, İman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, Hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızasıyla birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı, bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Nur Suresi 41. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainatta ne varsa Allah'ı tesbih eder. Müminlerin gönülleri daima yüce Allah'a bağlıdır. Meşguliyetleri onları Allah'ı anmaktan ve emirlerini yerine getirmekten alıkoymaz. Öte yandan inkarcıların küfrü de gözlerini öyle karartmıştır ki, susuzluktan çölde serap gören kimseler gibi ya da karanlıklar içinde yollarını ve kendilerini kaybetmiş kimseler gibidirler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları arasında göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih eder, zikreder. Bunların hepsi Allah Teala'nın kudretinin delilleridir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, bütün yaratıklar kendi dilleriyle Allah Teala'yı zikrederler. Almamız gereken ikinci mesajsa, tüm varlıklar Allah'ı zikredip anarken, insanoğlu onu anmaktan hiçbir zaman geri kalmamalıdır.
1: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler. Thank you.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: düştükleri büyük haberi mi? Hayır, görecekler. Biz yeryüzünü bir ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem, pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 107. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed. İnsanın aklıyla birçok hakikati kavrayabilmesi mümkün olmakla birlikte, her şeyi sadece akılla bilmesi imkansızdır. Yüce Allah, kullarına olan rahmet ve şefkati gereği, onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmek, dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu onlara göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Ayette diğer peygamberlerin olduğu

0: Bu gibi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin de Yüce Allah'ın rahmetinin bir eseri olduğu, ayrıca ona tabi olanların da bu rahmetten istifade edeceği hatırlatılmaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın peygamberler göndermesi, kullarına olan rahmet ve şefkatinin sonucudur. Bir diğer mesajsa, peygamberimizin örnek hayatı ve mesajları, bütün insanlık için kurtuluş reçetesidir.
1: Aşr-ı Şerif Halil Tengel Enbiya Suresi 105 ila 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavminin akıbeti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çelişen iki grup olmuşlar. Neml suresi 45. ayet. Hazreti Salih, Şam'la Hicaz arasında bir yurt olan Hicr ashabına gönderilmiştir. Burada yaşayan milletin adı Semud, diğer adı ise Ashabül Hicr, Hicr halkıydı. Semud milleti kayaları oymuş, tepelere saraylar kurmuştu. Ovalara inmiş, köşkler dizmişti. Taş oymacılığının en şaheser örneklerini sunmuştu. Ayrıca bol servetlere, parlak ve göz alıcı bahçelere ve akarsulara sahiptiler. Ancak tevhid inancını unutup Allah'a ortak koşmuşlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapar hale gelmişlerdi. Salih aleyhisselam onlara Allah'ın nimetini hatırlatarak kurtuluş ve saadet yolunu gösterdi. Putlara tapmayı engellemeye çalıştı. "Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir," diyordu. Ancak insanların çoğu Hazreti Salih'in kendilerine verdiği tüm öğütlere yüz çevirerek onu yalanladılar. Onu sihirbaz olmakla itham ettiler. Babalarının dinini terk etmek istemediklerini belirterek, kıyamet ve hesap günü olacağı düşüncesini de reddederek onunla alay etmeye, yurtlarından kovmaya çalıştılar. Bunun üzerine Hazreti Salih şöyle dedi: "Andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz." Hazreti Salih kavmini hak yola yöneltebilmek için ciddi bir mücadele verdi. Ancak Hazreti Salih'in uyarılarına aldırış etmeyen Semud milleti sapıklıklar içinde yüzmeye devam etti. Üstelik bir de Hazreti Salih'ten kendisinin doğruluğuna tanıklık edecek bir mucize getirmesini istediler. O da onlara deve mucizesini getirdi. Mucize olarak getirilen devede Hazreti Salih'in doğruluğunu gösteren birçok büyük alametler vardı. Çünkü deve sert bir kayanın içinden çıkmıştı. Kayanın nasıl yarıldığını ve içinden hamile bir devenin çıktığını gözleriyle görmüşlerdi. İstedikleri mucize gelmişti. Şaştılar. Salih peygamberi aciz bırakmak istemişlerdi, kendileri aciz kaldılar. Ancak bu mucize imanlarına yetmedi. Salih aleyhisselam milletinden devenin serbestçe otlamasının teminini ve kendi sularından ona su vermelerini de istedi. Aksi halde Allah'ın azabının kendilerine geleceğini söyledi. Bütün bunlara rağmen nasihat kabul etmeyen, isyanla taşkınlığın gözlerini kör ettiği, Allah'ın davetini kabul etmekten kaçıp kulaklarını sağır kıldığı zorbalar, deveyi öldürmekten başka bir şey düşünmüyorlar ve çabucak onu boğazlamak istiyorlardı. Nitekim bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: "Nihayet deveyi kestiler. Rablerinin emrine karşı geldiler. Ve ey Salih, sen eğer dediğin gibi peygamberlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Derken onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Zulmedenleri o korkunç uğultu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Evet, Semud milletini bir çığlık alıp götürdü. Fakat Salih'e inananlar kurtulmuştu. Helak emrimiz geldiğinde, Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Semud milletinden geriye kalansa, harabe bir şehir, çökmüş evler, alınacak ders ve ibretler. Selam, Salih aleyhisselama ve ona tabi olanlara olsun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 23. Bölüm. Bu bölümde Ra'd suresi 33 ila 43. ayetler, İbrahim suresi 1 ila 52. ayetler ve Hicr suresi 1 ila 50. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ

0: الله من ولي ولا واق.
1: Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortaklar koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşte yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur.

أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

0: عنده علم الكتاب.
1: Andolsun senden önce de peygamber göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır.
2: Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ve huvel azizul hakim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve O'nu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar, derin bir sapıklık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir.

0: اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ حَم۪يدٌ
1: Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek "Biz size gönderilene inanmıyoruz. Biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz." dediler. Peygamberleri "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor." dediler. Onlar "Siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin." diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: "Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler."

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.

هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

0: عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış derin sapkınlıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

جَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ.

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da, katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınılacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye, Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de, kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah, sağlam söze iman edenleri, hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar.

0: Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargâh. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ

إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evin Kâbe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.

0: Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Hicr Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anim mübin. Rubema yeveddu allazine keferu lev kanu muslimin. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.
1: وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ

0: Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık bir süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki, bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
0: Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
1: Andolsun ki biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değilsiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz, insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ

0: جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ.
1: Hani Rabbin meleklere, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey İblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim. Ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn. وَنَزَعْنَا

0: Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ra'd suresi 33 ila 43. ayetler, İbrahim suresi 1 ila 52. ayetler ve Hicr suresi 1 ila 50. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine Yüce Kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine Yüce Kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve Yüce Kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün Araf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımımın, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki, dua edenin duasını anında işitir ve karşılık veririm. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresindeki ayeti

0: kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua, imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona iltica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Allah Teala Bakara suresinin 207. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Din, sözümüzle, özümüzle ve bütün eylemlerimizle ihlas ve samimiyetimizi ortaya koymaktan ibarettir. Allah'a kulluğun sırrı içtenliğimizle doğrudan alakalıdır. Zira samimiyet ve saflığın olmadığı yerde dinimizden veya dindarlığımızdan bahsedemeyiz. Mümin, iman iddiasında, bütün ibadetlerinde ve insanlarla ilişkilerinde samimi davranan erdemli kimsedir. Bütün işlerinde tertemiz bir niyeti, Allah'a ve kullarına karşı samimiyeti kuşanır. Hayatımızda davranışlarımızın değerini, taşıdığımız güzel niyetler ve en yüce hedef olan Allah rızası belirler. Bu nedenledir ki bir Müslüman, Allah rızasını gözetmenin her şeyden üstün olduğunu bilerek yaşar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususa dikkat çekerek şöyle buyurur. Allah, ancak samimi niyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Allah rızasını hayatının merkezine almayan insanı şeytan esir alır, nefsi mağlup eder. Davranışlarında bir gurur ve gösteriş hali hakim olur. Ne acıdır ki insanların bir kısmı şu fani ve süslü dünyaya büsbütün kapılmakta, Allah'la olan bağlarını koparmakta, insanların hak ve hukuklarını tanımamaktalar. Kendilerine verilen nice fırsat ve imkanları boş ve faydasız yerlerde kullanmaktadırlar. Haksızlık ve zulümle, israfla, kibirle Cenab-ı Hakk'ın rızasından adım adım uzaklaşmaktadırlar. Diğer yandan vahyin sesine kulak veren, iman nuruyla kalbini dolduran, dünyasını ahiret kaygısıyla yaşayan, Allah korkusuyla titreyen, akıllı ve mutlu insan, Allah'a kullukta huzuru bulur ve kurtuluşa erişir. Bütün varlığını hak yoluna adamakla mutlu olur. İnsanlara sinsice sokulmakta ustalaşmış şeytanın musallat olması da, kötülüğü fısıldayan nefis de onu doğruluktan ve Allah rızasından saptıramaz. Zira o, her daim hakkın hoşnutluğunu gözeterek yol almaktadır. Kendi canı başta olmak üzere, ona emanet bırakılan her şeyi, kainatın gerçek sahibinin razı olacağı biçimde teslim etmeyi hedeflemektedir. Mahşer gününün hesabından endişe duymaktadır.

0: 40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'ale lekumul arza firâşen ve semâe binâen. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepimizi razı olduğu kullarından eylesin. Bizi razı olduğu istikamette istihdam eylesin. Nefsimize uymaktan muhafaza eylesin. Şeytanın peşinde koşmaktan korusun bizi. Allah Celle Celaluhu hepimizi sevdiği ve beğendiği kulların arasına dahil eylesin. Nisa suresine devam ediyoruz. Düzenli takip eden arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz, dostlarımız biliyorlardır. Böyle bakıyoruz sayfaya, daha çok dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri arz etmeye çalışıyoruz. Bugün Nisa suresi 123. ayeti eğer bitirebilirsek devamındaki 124. ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ayet-i kerimeleri doğru anlamayı ve hayatımıza güzel yansıtabilmeyi, hayatımızda güzel yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresi 123. ayet-i kerimede, Estağfirullah, Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Men ya'mel su'en yüzze bih. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Çok dikkat çekici ayet-i kerimelerden bir tanesidir. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ. Diyor ki, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Şimdi herkes adeta cenneti parsellemiş gibi. Yani Yüce Allah hani diyor ki, şunlar cennete gidecektir. Kur'an'ın çerçevesinin dışında, sünnetin çerçevesinin dışında kendisine göre bir şey yapıyor, tasnif yapıyor. Bir kendisine göre bir sınır çiziyor. Yani kendisi gibi olan, kendisi gibi düşünen, kendisinin bulunduğu yerde bulunan, o çevre filan gibi böyle bir şey yapıyor. Tasnif yapıyor. Dilediğini adeta cennete kabul ediyor, dilediğini kabul etmiyor gibi böyle. Kendi anlayışını, kendi grubunu, camiasını, kendi efendim taraftarını filan hep onları böyle cennete kabul ediyor sanki. Şimdi bu tür anlayışları reddeden bir ayet-i kerimedir bu. Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesiyle birlikte okuyacağız. Onu da arz edeceğim şimdi size. Burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hem Müslümanların hem de ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların kuruntularının gerçek olmadığını, böyle kuruntularla kurtuluşa ermenin mümkün olmadığını ifade buyuruyor. Kuruntu bir işe yaramaz. Özellikle ehli kitapta da var bu. Bakın şimdi o ayet-i kerimeyi size okuyayım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesinde وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ev nasara. Onlar, bu ehli kitap, ehli kitap deyince Yahudi ve Hristiyanlar kastedilir Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Ehli kitap şöyle diyorlar. Cennete ya Yahudi olan ya da Hristiyan olanlar girecektir. Kendilerince. Onlar bizi almıyorlar. Kapatmışlar onları da cenneti. Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecektir. Sadece ve sadece Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecektir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tilke emaniyuhum, bu onların kuruntusudur. Kuruntu, kuruntu asılsız bilgiler demektir. Zihnin uydurduğu kitap ve sünnette bir karşılığı olmayan asılsız bilgiler demektir. Kişinin kendiliğinden uydurduğu ve kendisini de inandırdığı şeyler demektir. Şimdi diyorlar ki cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecek. Cenab-ı Hak da tilke emaniyuhum, bu onların kuruntularıdır. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Söyle onlara, eğer doğru iseniz bu sözünüzle, gerçekten cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecekse, hadi getirin delilinizi. Burhanınızı getirin, delilinizi getirin bu konudaki. Ne bu konuda sizin deliliniz? Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki, bela
Men esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Yo. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kim muhsin olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kayıtsız şartsız Allah'ın emir ve yasaklarını

yasaklarına uyarsa, Yahudi ve Hristiyanlar açısından özellikle kendilerinden sonra, kendi peygamber olarak kabul ettiklerinden sonra gelen peygamber olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı onun vasıtasıyla Allah'ın gönderdiklerine teslim olursa, kim teslim olursa, felehu ecruhu inde rabbi, bunun mükafatı Rabbinin katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, böyle kimselere korku yoktur, böyle kimseler üzülmeyeceklerdir de. Yani bu kuruntularla olmaz. Emani kavramına kıymetli kardeşlerim, ilgisini çeken arkadaşlarımız açısından bakabilirlerse iyi olur. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde de geçiyor. Bakın size başka bir tanesini daha okuyayım. Bu hadis suresinde mesela iman müminlerin ve münafıkların halini anlattığı yerlerden bir tanesinde çok çarpıcı, yine bu emani kuruntu kavramının geçtiği bir yer var. Orayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki hadis suresi 12'den itibaren, lütfen okuyun. Yevme teral müminine vel müminati yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Olduğu gibi buradan mealini, önümdeki Kur'an yolu mealinden arz edeyim. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının, nurlarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını göreceksin diyor. Kıyamet günü ahiret aleminden bahsediyor. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denilecek bu mümin erkek ve kadınlara. Rabbim bizi onlardan eylesin. İşte en büyük murada ermek budur. Sonra o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bakın şimdi, münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan biz de istifade edelim. Kendileri karanlıklar içerisindeler. Müminlerin yüzlerinden saçan nurun, ışığın etrafı aydınlattığını görünce, durun ne olursunuz, durun birazcık bekleyin. Unzuruna nektemis min nurikum, bekleyin bizi, nurunuzdan birazcık iktibas edelim, biz de istifade edelim diyecekler. Sonra diyor ki, geriye dönün de başka bir nur arayın denilecek kendilerine. Yani siz nuru kazanacağınız fırsatı teptiniz, kaçırdınız. O nurun kazanılacağı yer imtihan alemi olan dünyaydı. İmtihan yeri olan dünyaydı. Orada yanlış sınav verdiniz, yanlış işler yaptınız. Bak şimdi onu da söyleyecek. Kaybettiniz nurdan istifade etme imkanını. Aralarına kapısı da olan bir duvar çekilecek. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap olacaktır diyor Cenab-ı Hak. Asıl okuyacağım yer henüz gelmedi. Münafıklar müminlere diyecekler ki, elem neküm me'aküm, ya biz de sizinle beraber değil miydik? Bazen aynı yollarda yürüyor, bazen aynı meclislerde toplanıyor, aynı ortamlarda bir araya geliyor. Efendim bazen aynı camide efendim buluşuyorduk, biz de sizinle beraberdik. Niye şimdi siz nur içerisindesiniz de biz karanlıklarda kaldık? Neden böyle oldu? Asıl arz etmek istediğim yer burasıydı. Burada bunların, müminlerin münafıklara Cenab-ı Hakk'ın elbette izniyle verdiği bir cevap var. Diyecekler ki müminler münafıklara, bela velakinnekum, bela evet siz de bizimle beraber gözüküyordunuz. Velakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum ve ertebtum ve garratkumul emani. İşte kuruntu kelimesi burada da geldi. Evet, öyleydi. Beraberdik zaman zaman sizinle ama siz başınızı kendiniz belaya soktunuz. Fetentum enfuseküm, kendinizi sıkıntıya siz soktunuz. Fırsat kolladınız ve terabbastum, beklediniz. Böyle etrafı gözetleyip durdunuz. Verteptum, hep şüphe ettiniz. Ne olur ne olmaz diye bizim aramıza geldiniz. Ama gözünüz de başka taraftaydı. Ya onlar olursa, ya nimetler onların olursa, onları da ihmal etmeyelim. Onlarla gizli gizli bir araya gelince bizim arkamızdan atıp tuttunuz.

kuruntularını sizi oyaladı. Kurunturların peşinden gittiniz. Şimdi Bakara suresi 111. ayet-i kerimede Yahudi ve Hristiyanların cennete Yahudi ya da Hristiyan olandan başkası giremeyeceklerine Cenab-ı Hak kuruntu diyor. Nisa suresinin 123. ayet-i kerimesinde cennet ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularıyla olacak iştir. Cennete gitmek diyor. Hadid suresinin 14. ayet-i kerimesinde de dünyada biz sizinle beraber değil miydik? Niye biz karanlıklar içerisinde kaldık, siz aydınlıktasınız diye soran münafıklara öyleydi ama siz kendi kendinizi belaya, sıkıntıya soktunuz. Hep gözetleyip durdunuz, şüphe ettiniz ve kuruntularınız sizi oyaladı diyor. Bak yine kuruntular. Bir takım vahye dayanmayan, Kur'an'a ve sünnete dayanmayan kişinin biraz önce arz ettiğim kendi kendisine uydurduğu ve kendisini inandırdığı, çevrenin uydurduğu ya da yine insanın inandığı, efendim böyle vahiy dışında, Kur'an dışındaki anlayışlar dipsiz kuyu gibidir. Karanlık kuyudur. İnsanın nereye götüreceğini kestirmek çok zordur. Hatta şöyle, yani zordur derken iyi bir yere götürmeyeceği kesindir. Bakın, zaman zaman müminlerle aynı safa gelip giren, zaman zaman aynı ortamlarda buluşan ama kalbindeki şüpheden bir türlü kurtulamayan, bir türlü safını net olarak belirleyemeyen, o tarafı da bu tarafı da memnun etmek için koşturup duran, kurunturların esiri olan kimselerin düştüğü akıbeti ne kadar elim, ne kadar acı olarak anlatıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kurunturlara, kurunturların esiri olmamak lazım. Kurunturların esiri olmamak lazım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi tekrar geldik Nisa suresinin 123. ayet kerimesi ve ayet numaralarını kaydetmek isteyen olabilir belki. Nisa 123, Bakara 111 ve Hadid suresi 114'te geçen kuruntu kelimesi, kuruntu kavramı üzerinde anlama çabası içerisinde olduk. Siz onlara daha geniş bir şekilde bakarsınız Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak leyse bi emaniyikum ve la emani ehlil kitab, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Peki ne olacak? Nasıl Rabbimizin razı olduğu bir kul olup onun cennetiyle, cemaliyle müşerref olacağız? Men ya'mel su'en yüzze bih ve la yecid min dunillahi veliyyen ve la nasira. Çok net. Kim kötülük yaparsa onun cezasını görecek. Kendisi için Allah'tan başka bir dost yardımcı asla olmayacak. Filanın elinden tutarım, filan beni kurtarır. Yok. Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka bir güç, Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir yardımcı olmayacak. Allah'ın izin vermediği hiçbir yaprak kımıldamayacak tabiri caizse. Hiç kimsenin belirlenmiş, tespit edilmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarım hakkı yoktur. Hiç kimsenin netleşmiş, Allah'ın izin ve iradesinin dışında belirlenmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarım hakkı yoktur. Şefaat vardır, Allah'ın izin vermesine bağlıdır. Allah Celle Celaluhu dilediklerine şefaat izni, dilediği kimselerin dilediği kimselere şefaat izni vermesine kadirdir. Vereceğini ifade etmektedir. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edebilecektir eden kimse. Onun için insan Allah'tan bağımsız bir arayışa, haşa, Allah'ın efendim kudretinin dışında bir kudrete sığınma yanlışına düşmemelidir. Ve men ya'mel, işte geldi 124. ayet-i kerime. Ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unfa ve huve mümin. Her kim iman etmiş olarak, kadın ya da erkek, erkek ya da kadın, iman etmiş olarak her kim salih amel işlerse, bak geçen hafta da

0: konu üzerinde epeyce durmaya çalışmış idik. İman etmeden salih amelin bir karşılığı, bir kıymeti yoktur. İman etmiş olarak her kim salih ameller işlerse, güzel işler yaparsa feulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne nakîrâ. Bu kimseler de cennete girecekler, zerre kadar bile bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Her kim iman etmiş olarak iyi işler yaparsa, erkek ya da kadın, cinsiyetin efendim Allah'ın katında iyi insan olmakta bir avantajı yoktur. Allah'ın katında iyi insan ya da kötü insan olmak konusunda bir avantaj ya da dezavantajı yoktur. Erkek olduğu için daha kıymetli, kadın olduğu için daha kıymetsiz, kadın olduğu için daha kıymetli, erkek olduğu için daha kıymetsiz değildir asla. Bak, Cenab-ı Hak çok net olarak söylüyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ. İman etmiş olarak erkek ya da kadın, her kim salih işler yaparsa, faydalı işler yaparsa, yararlı işler yaparsa, Allah'ın rızasına uygun davranırsa, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. İşte onlar cennete girecekler ve zerre miktarı bir haksızlığa da uğratılmayacaklardır buyuruyor. Cenab-ı Hak her birimize cinsiyetimiz ne olursa olsun, halimiz, pozisyonumuz ne olursa olsun, iman etmiş olarak salih ameller işleyebilmeyi, kuruntularla değil, vahiyle, Kur'an ve sünnetle davranabilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eylesin duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 78 ila 79. Ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, İman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, Hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızası ile birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Kur'an'ın temel konularından 6. cüzle devam ediyoruz. İslam toplumu bilinç eğitimiyle yükselir. Aşırılıktan kaçınıp dengeli üretenler ve tüketenler, dengeli bir ümmet olma yolunda 5. adımı atmış olurlar. 6. cüzde Nisa suresinin son tarafı ve Maide suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz attığımızda, ilk mesaj orta yol bilinci. İsterseniz biraz detaya bakalım. İfrat ve tefritten kaçınmak. Nisa suresinin ortalarındaki bazı ahkam konularından sonra bu cüzde de Yahudi ve Hristiyanların ahkamla ilgili hataları sıralanır ve Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenir. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitaplarının hükmünü terk ettiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye çalıştılar ve suikastler düzenlediler. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı uç yorumlar yaptılar. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'ya haşa Tanrı'nın oğlu dediler. 6. cüzdeki ikinci mesajsa helal gıda bilinci. Maide suresinin baş tarafında helal ve haram konuları özetlenmektedir. Mesela behimetül enam denilen, yani davar, sığır ve deve cinsi hayvanlar helal ama ihramda kara avı yapmak haramdır. Allah'ın yeryüzündeki sembollerine, mesela Kabe tevhidin sembolü, kurban Allah'a yakınlığın sembolü, ayrıca savaşın haram olduğu aylara karşı saygılı olmak ve onların kutsallığına, saygınlığına halel getirmemek gerekir. Leş, akıcı kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına, mesela putlar adına kesilen hayvanların eti haramdır. Eti yenen hayvanlar bir yerden düşerek, boğularak, boğazlanarak ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmesi durumunda bunların etleri de haramdır. Yani anlaşılıyor ki ölmeden önce yetişip kesilen helaldir. Eğitimli av hayvanlarının tuttuklarını yemek helaldir. Hayvanı avın üzerine gönderirken besmele çekmek gerekir. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Onların kadınlarıyla evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınlarla evlenmek eftaldir. 6. cüzdeki 3. mesajsa denge bilinci, yani orta bir ümmet olma. Maide suresinin sonraki bölümlerinde ise bazı ahkam konuları açıklanmaktadır. Abdest, gusül, teyemmüm, şahitlik, cihat, kısas ve irtidat gibi. Ayrıca iman, ibadet ve adalet gibi hükümleri terk eden önceki ümmetlerin sapmaları aktarılır. Bu sapmaların sonunda Allah'ın gazabına ve lanetine uğradıkları gerçeği hatırlatılır. Evet, 6. cüzdeki 3 mesaj bunlardı. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Altıncı cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetler yer almaktadır.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler, bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler, bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de, bu haksız davranışları yüzünden onları hemen yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. Ant içmeleri sebebiyle sözleşmeyi desteklemek ve önemine dikkat çekmek için dağı başlarına diktik ve onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Onlara cumartesi günü sınırını aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle, dahası inkarları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna, artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından, Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helal kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yusuf'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana

anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine, onu ilmiyle, ilminin bir eseri olarak indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah yeterlidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri, Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Bu da Allah için çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan geri durur, ne de yakın melekler, büyüklenerek ona kulluktan geri duranların hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince, onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine ulaştıran dosdoğru bir yola iletecektir. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkında hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin, sakın aşırı gitmenize sebep olmasın.

İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestikleriniz dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı mücadele ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup, Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip, temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder
ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden, Tevrat'tan önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere, onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kini ve düşmanlığı soktuk. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye, peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara,
Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diyorum ki, sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tevbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver ve onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet.
Şüphesiz Allah adil olanları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendilerinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol, yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordur. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah müminlere katından bir fetih veya başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir, bir de
Allah'ın emrine boyun eğerek namazı

dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap! Biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar, yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsaydı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti.
Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse, böylece kafir olanlar elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tevbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl saptırılıyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size zarar da veremeyen, yarar da sağlayamayan varlıklara mı kulluk ediyorsunuz? Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, Hakk'ın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı. İşledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne fenaydı. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı, o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Kuşku yok ki iman edenlerin, insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Nisa suresi 148 ila 176. ayetler ve Maide suresi 1 ila 82. ayetlerin yer aldığı 6. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden,

0: Onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
4: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen kıymetli dostlar, Diyanet Radyoları Ankara stüdyolarından yapmış olduğumuz yayın ile sesimiz kimlere ulaşıyorsa, dinleyici tüm dostları saygıyla, muhabbetle, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyenler, Kur'an Hocası programımızda bugün yine A'la suresinden ayetler okuyacağım ve okumada dikkate alınacak hususları dile getirmeye gayret edeceğim inşallah. Ve bugün A'la suresinin 5, 6 ve 7. ayetlerini okuyacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar edeceğiz. 591. sayfada yer alıyor okuyacağımız ayeti kerimeler. Ve başlıyoruz. Buyurun.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى

0: İnnehu ya'lemul cehre ve ma yahfa.
1: Tekrar okuyoruz.
0: Fece'alehu gusâen ehvâ.

0: Fe. Son kez tekrar ediyoruz. Fece'alehu gusâen ehvâ. Senukri'uke felâ tensâ illâ mâ şâ'allâh. İnnehu ya'lemul cehre ve mâ yakhfâ. Sadakallahul azim. Evet, Allah kabul eylesin. 3 ayeti kerime okuduk A'la suresinden. Bu ayetlerde nerelere dikkat edeceğiz? Şimdi ayeti kerimeleri tek tek ele alıyoruz. İlk okuduğumuz ayet fece'alehu gusâen ehve. Düz olarak bir kez daha okuyorum. Benimle sizler de lütfen okuyun. Fece'alehu gusâen ehve. Bakınız. Fece'alehu. Uzatmayanları gördük. Fece'ale. Hu, burada zamir olduğu için kendisinden önce de harike bulunduğundan, harekeli harf bulunduğundan buradaki zamiri uzatıyoruz. Onun için de fece'alehu bir elif miktarı. Sonra gusâen gayın kalın ötresiyle gusâen meddi muttasıl ama gusa derken sa harfinin peltekliğini unutmuyoruz. Gusa en ehve. Gusa en ayrı bir kelime. Onun için hemzeyi sa dedikten sonra birlikte okuyacak şekilde aynı kelimenin hemen devamında okuyoruz. Yani arada bir ses vurgusu, bir ses şiddeti yok. Yani okunması gusâen. Bakınız, ses vurgusu yapmadım. Gusâen. Aynı sesin devamıdır. Sonra da ses vurgusuna dikkat buyurun. Bir sonraki kelimede ehvâ derken gusâen ehvâ. Çünkü kelime değişti artık. Diğer kelimenin farklı olduğunu, yani ayrı bir kelime olduğunu ilk harfine yapacağımız bir ses vurgusuyla hatırlatıyoruz ya da öyle okuyoruz. Ayeti bir bütün olarak okursak
1: fece'alehu gusâen ehvâ. Senukri'uke.
0: Kaf kalın, ra ince.
1: Senukri'uke felâ tensâ.
0: İhfa var. Şimdi felâ tensâ diye bu kelimede durursak

Durup nefes aldık. Durmayı bu anlamda kullanıyoruz. Durmak. Durunca nefes alıyoruz. Burada felâ tense meddi tabihi ile, yani bir elif miktarı uzatılarak durulur. Ancak benim okuyuşlarımda uyguladığım gibi, dersimize başlarken, okurken uyguladığımız gibi, eğer durmayıp da geçmek istersek, o zaman durum şöyle değişiyor. Fela tense, bakınız. Fela tense illa, ne yaptık? Tense derken sinin üzerinde o çeker sebebiyle, ki biz buna asar diyoruz, yani üstteki uzatma işaretini. Burada med var. Tabii med olmasına rağmen medden sonra durmadığımız takdirde, bakınız, medden sonra neyi okuyacağız? Hemzeyi okuyacağız. İlla diye, illa kelimesinin başındaki hemzeyi okuyacağız. Ne oldu bu defa? Bize hangi tecvid kuralını uygulama mecburiyeti çıktı ortaya? Fela tense illa. Hatırlayalım. Tense, med var. Sonra da i var, hemze var. Meddi munfasıl. Tense ayrı bir kelime, illa ayrı bir kelime. Bu durumda meddi munfasıl oluşması itibariyle geçiş halimizde okuyacağımız med süresi uzuyor. O zaman şöyle okuyacağız.

Meddi munfasıl uygulanır. Tekrar söylüyorum. Fela tense durursak bir elifle duruyoruz. Geçersek meddi munfasıl olduğu için dört elif miktarı kadar uzatabiliyoruz. Devam ediyoruz. İlle meşâallah. Burada meddi muttasıl olduğunu zaten biliyoruz. Şâ-i kelimesi meddi muttasıldır. Allah derken de duruş halinde meddi arız olduğundan bakınız. Meşâallah. Ne yaptık? Meddi arız. Medden sonra sükun geliyor. Yani sakin okuduğumuz için sükun geliyor. Devam ediyoruz. İnnehu ya'lemul cehra. İnne tutuyoruz. İnnehu ya'lemul cehra. Ha'yı duyuracağız, çıkaracağız. Harfin sesini çıkarmamız, telaffuz etmemiz lazım. Ya'lemul cehra ve ma yahfa. وَمَا يَخْفَى. Burada da ha kalın okunan harflerden, fa da fa diye kendisinden sonra uzatma konumundaki ya geldiği için burayı da meddi tabii olarak uzatıyoruz. Evet kıymetli dostlar, bu hatırlatmalarımızı dikkate alarak buyurun bir kez de birlikte tekrar ediyoruz. Okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fec'alehu gusaen ahva.

0: يخفى. صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin. Değerli dinleyenler, bugün de Kur'an Hocası programımızın sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 79. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İnanan bir toplum için ayetler. İnsan etrafındaki varlıklara ibret nazarıyla bakarak zahmet çekmeden Allah'ı bulabilir. Yeter ki sağlıklı düşünme imkanına sahip olsun. Zira kainattaki bu dengeyi yaratan, kuşları uçuran, balığı suyun içinde yüzdüren ve bize çeşitli nimetler bahşeden yüce bir yaratıcının olmaması düşünülemez. O halde Allah Teala bütün bu nimetleri verirken ve bunları hatırlatırken insanlardan sadece şunu istemektedir. Saygıyla Allah'a yönelsinler, birliğini tanıyarak ona teslim olsunlar, boyun eğsinler ve yalnız ona kul olsunlar. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, ön yargılardan uzak olarak kainata bakan bir insan mutlaka Allah'ın varlığını gösteren deliller bulur. Bir diğer mesajsa, kainatta basit gibi gördüğümüz her olayın arkasında müthiş bir mühendislik ve fizik bilgisi vardır.

0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Nahl Suresi 77 ila 83. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 201. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret için iyilik istemek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hastalıktan acı çeken birini ziyaret etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, "Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver" şeklinde dua ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Bu kişiye, "Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" şeklinde dua etmesini tavsiye etti. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isterler. Bir diğer mesajsa, Müslüman her daim cehennem azabından Allah'a sığınır ve bunun gereğini yapar.

Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya fani, ahiret baki. İnsan nefis sahibi bir varlıktır. Aynı zamanda insana akıl gibi üstün bir nimet verilmiştir. Nefsine yenik düşerek, onun istek ve arzularına boyun eğerek bir hayat süren kişi, dünyada mutlu ve kazançlı gibi görünse de ahirette kazançlı çıkamayacaktır. Aklını kullanarak nefsine hakim olabilen, dünyanın geçici zevk ve eğlencelerine kendini kaptırmayan kişi ise dünyada kazandığı gibi ahirette de kazanacaktır. Çünkü dünya hayatı kısadır. Zevk ve sefası geçicidir. Ahiretse sonsuzdur, her şeyiyle gerçektir. Akıllı kişi hangisini seçer acaba? Geçici ve değersiz olanı mı, yoksa gerçek ve sonsuz olanı mı? Bu ayetten alacağımız mesajsa, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Yunus Emre.
2: Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır? Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister.

insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşar?

ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa,

Ya ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası raina diyorlar. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkarları sebebiyle, Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek, arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce, sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.
Onlardan bir kısmı İbrahim.

İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak

Mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgiyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi, keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi. Hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da, Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı? Diyorlar. Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlayamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor. Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı,
onda birçok tutarsızlık

ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah, her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah, her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki, kendisinden başka Tanrı yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar

dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık, ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler, "Ne işteydiniz?" dediler. Onlar, "O yerde zayıf görünenlerdendik." cevabını verdiler. Meleklerse, "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya," dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde, ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük, gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutulmuş olsanız da, üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah
onların bütün yapıp ettikleri

0: Yerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler, demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerine askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse, ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
1: Nisa suresi 24 ila 147. ayetlerin yer aldığı 5. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Rum Suresi 57. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık o gün zulmedenlerin beyan edecekleri mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kafirler için acı son. Allah insanı yaratmış, ona akıl vermiş ve bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın başta gelen görevi Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bunlara riayet ederek Müslümanca yaşayıp iman üzere ölenler, cennette türlü türlü nimetlerle karşılanacaklardır. Buna karşılık Allah'ı inkar eden ve kafir olarak Allah'ın huzuruna çıkanlar içinse iş işten geçmiş olacaktır. Artık onların ileri sürecekleri mazeretler geçerli olmayacak, tekrar dünyaya dönerek orada salih ameller işleme talepleri kabul edilmeyecektir. Çünkü hesabın varlığı hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde delillerle ortaya konulmuş olacaktır. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, can boğaza gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayet-i kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler.

küfürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 28 ila 30. ayetlerin meali. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ali İmran Suresi 28. Ayetin Tefsiri. Bu ayetin iniş sebebi olarak tefsirlerde bazı Müslümanların Yahudilerle ve müşriklerle kendi varlıklarını bile tehlikeye sokabilecek dostluklar kurmalarına ilişkin değişik olaylar nakledilir. Bunlardan biri şudur. Medine'deki bazı Yahudiler zaman zaman Ensar'dan bazı Müslümanlarla gizli temas kurarak onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Durumu fark eden Rifa'a bin Münzir, Abdurrahman bin Cübeyr ve Said bin Hayseme gibi müminler söz konusu Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Onlar bu uyarıyı dikkate almayıp Yahudilerle yakın ilişkileri sürdürdüler. O sebeple bu ayet nazil oldu. Gerek nüzul sebebi olarak zikredilen olaylar gerekse kafirun yani inkarcılar kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları dikkate alınarak burada dost edinilmemesi istenilen müşrikler, münafıklar veya genel olarak tüm inkarcılar olabileceği yorumları yapılmıştır. Nüzul sebebi ne olursa olsun ayet bütün zamanlarda geçerli genel bir ifadeye sahiptir. Kur'an-ı Kerim Müslümanların başka dinlerin mensuplarıyla ve bilhassa putperestlerle farklı konumlarda çok çeşitli ilişkiler içinde bulundukları 23 yıla yakın bir zaman dilimine yayılmış olarak nazil olduğundan bu konuya ilişkin ayetlerde üslup ve içerik farklılığının bulunması tabiidir. Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerini düzenleyen ayetler ve Resulullah'ın uygulamaları topluca değerlendirildiğinde, delillerin şu iki noktada görüş ayrılığına meydan vermeyecek ölçüde açık olduğu görülür. A. Hangi sebeple olursa olsun Müslümanların kendi inançlarından taviz vererek Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, onları bu anlamda dost edinmesi kendi imanını tehlikeye sokan bir durumdur. B. İnançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın, İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak ve bu çerçevedeki yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması yasaklanmayıp, aksine özendirilmiştir. Bu anlayışa paralel olarak, devletler umumi hukukunda, milletler arası ilişkiler için yapılan dostane ilişkiler ve hasmane ilişkiler şeklindeki temel ayrım esas alındığında, İslam'ın tavrının bunlardan birincisini kural, ikincisini ise istisna telakki etme şeklinde olduğu söylenebilir. Bu tarz ilişkilerin ayet-i kerimede kullanıldığı anlamıyla velâ, dostluk olmadığı açıktır. Bu kelimenin başka ayetlerdeki özellikle Allah Teala'nın en iyi dost olduğunu belirten ayetlerdeki kullanımı dikkate alınırsa, burada yasaklanan dostluğun inanç birliğinden veya yakınlığından ötürü sevgi besleme, güven duyma ve bel bağlama anlamında olduğu kolayca anlaşılır. Gerek ayetin sonundaki ağır müeyyide yani bu ikaza uymayanların Allah'ın dostluğunu yitirmiş olacaklarının bildirilmesi, gerekse mütakip ayette gizlenen niyetlerin Cenab-ı Allah'ın bilgisi dışında olmadığının hatırlatılması, yasaklanan ilişkilerin İslam inancına sadakati her şeyin üstünde tutmaksızın bir takım kişisel zaaf uğruna imanı tehlikeye sokan, veya Müslümanların zararına olan dostluklar tesis edilmesi veya bu tür dostlukların korunması olduğunu göstermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki dönemde ortağı olan Saib bin Abdullah'ı cahiliye devrindeki erdemli davranışlarından ötürü övmesi, gençliğinde Mekke'de haksızlıkların önlenmesi amacıyla oluşturulan Hilful Fudula yani Gönüllüler İttifakı'na katılmış ve peygamberlik yıllarında da bu girişimden memnuniyet ve övgüyle söz etmiş olması, bu surenin 75. ayetindeki ehli kitap mensuplarının dürüstlük ölçütüne göre tasnife tabi tutulması, Resulullah'ın Yahudilerle ve müşriklerle yazılı anlaşmalar yapmış olması gibi deliller ve hepsinden önemlisi Enbiya suresinin 107. ayetinde Hazreti Muhammed'in bütün yaratılmışlara rahmet olarak gönderildiğinin bildirilmesi göstermektedir ki, İslamiyet, başka dinlerin mensuplarıyla temas kurmayı, barış ve esenlik içinde yaşamanın yöntemlerini geliştirmek ve ilahi bir lütuf olarak insanın doğasına yerleştirilmiş olan fıtrata uygun ahlaki erdemleri beşeriyetin en yüce değerleri sayıp onları yükseklerde tutmak için işbirliği yapmayı yasaklamak şöyle dursun, bunu İslam mesajını bütün insanlara ulaştırma, tebliğ görevinin bir parçası saymıştır. Bunun sonucu olarak insanlık tarihinde farklı dinlere mensup kimselerin güven duygusu içinde birlikte yaşayabilmeleri konusunda en başarılı siyasi ve sosyal ilişki örneklerinin Müslümanlar tarafından sergilenmiş olduğu görülmektedir. Müslümanların bu alanda ortaya koydukları farklılığın güven duygusu içinde yaşama hissini verebilmekle sınırlı kalmadığı, değişik dinlerin mensuplarının bir taraftan kendi inançlarına göre yaşama özgürlüğüne sahip olduğu, bir taraftan da adalet, hoşgörü, yardımseverlik ve benzeri erdemlerin çok belirgin biçimde gözlenebildiği bir sosyal yapı oluşturdukları, müşahedelerini objektif bir bakışla kaleme alan birçok batılı yazarın hayranlık dolu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Kuşkusuz yaradana saygı ve yaratılmışlara iyi davranma şeklindeki iki umdenin, İslami öğretilerin özünü teşkil ediyor olması ve bunun ortaya çıkardığı toplumsal dinamikler, anılan sonucun sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk görevinin bir parçasını teşkil eden, ibadet niteliği taşıyan mali yükümlülüklerde örneğin zekat ve fitre bile, bazı bilginlerin gayrimüslimlerin de hak sahipleri çerçevesinde sayılması içtihadını ortaya koymuş olmaları bu açıdan önemli bir örnektir. Hatta Hazreti Ömer'in Tevbe suresinin 60. ayetinde geçen fukara kelimesini, Müslümanların yoksulları, mesakin kelimesini ehli kitabın yoksulları şeklinde yorumladığı ve hazine görevlilerine bu yönde uygulama yapmaları için talimat verdiği nakledilmiştir. Fakat bütün bu sınırlı ilişkiler, Kur'an ve sünnetteki diğer deliller ışığında değerlendirildiğinde, Müslümanların kimlik erimesine, dolayısıyla iman gücünü kaybetmelerine yol açacak ilişkiler kurmalarını veya boyunduruk altına girmeye razı olmalarını onaylama anlamına gelmemektedir. Özetle ayet-i kerime, Müslümanların bu hassas dengeyi dikkatle korumaları, bu konudaki adımlarını amacı dışına taşırmamaları ve ilişki kurulan tarafın da niyetini göz ardı etmeyip basiretli davranmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayetin mealinde geçen müminleri bırakıp da kaydından hareketle burada Müslüman olmayanlarla kurulması yasaklanan ilişkinin müminlere cephe alma niteliği taşıyan ve onlara zarar veren dostluklar olduğu, yine müminleri bırakıp sırf gayrimüslimleri dost edinme olduğu yorumları yapılmıştır. Buna karşılık bazı müfessirler başka ayetlerde bu kayda yer verilmeksizin yapılan mutlak yasaklamayı dikkate almış ve bu ayetin kayıtsız şartsız olarak müminlerin dışındakileri dost edinmeyin şeklinde anlaşılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu açıklanan anlam ve şekliyle inkarcıları dost edinmek kesin bir dille yasaklandığı gibi, bu ikaza uymayan kişinin Allah'la bağını koparmış, Allah'ın dostluğundan yoksun kalmış olacağı bildirilmektedir. Ancak daha sonra lüzum görüldüğünde korunma amaçlı olarak veya gerekli korunma tedbirlerini alarak dostane ilişkiler kurmakta bir sakınca bulunmadığı ifade edilmekte, ardından tekrar sakındırıcı bir cümle gelmekte, ve ayetin sonunda her şeyin dönüp dolaşıp Allah'a varacağı hatırlatılmaktadır. Ayetteki ifade akışına dikkat edilince görülmektedir ki, bir taraftan imana zarar veren dostluklar yasaklanırken, diğer taraftan bu yasağın kayıtsız şartsız katı bir biçimde algılanmaması gerektiği, az önce belirtildiği tarzda bazı dostluklar kurulabileceği bildirilmekte, fakat bunun da makul bir sınırı aşmaması ve sürekli bir otokontrole tabi tutulması için ikazda bulunulmaktadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor şeklinde tercüme ettiğimiz cümleye, Allah sizi kendisinden, ona karşı gelmenizden, azabından sakındırıyor manası verildiği gibi, Allah sizi bizatihi böyle bir işten sakındırıyor anlamı da verilmiştir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Âl-i İmrân suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Fatih Okumuş. Hucurat Suresi.

أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

bikum ve kerraha ileykumul küfra vel füsüqa vel isyan. Ulaike humur raşidun. Fadlen min Allahi ve ni'me. Vallahu alimun hakim. Ve in taifetan min al-mu'minin qatatalu faslihu baynahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hucurat Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Fatır Suresi 15. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Muhtacız Rabbimize. Her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O'dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O'dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca O'dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O'nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de, gücümüz de, sağlığımız da fanidir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Rabbimize ve O'nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerini

0: de bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızası ile birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Mümin Suresi 61 ila 68. ayeti kerimeler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz olan Allah, her şeyin yaratıcısı olan O'dur. Ondan başka ilah yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inatla inkar edenler, işte böyle saptırılmaktadır. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de üstünüze bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. O diridir, ondan başka ilah yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla ona dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki,